0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız. Günaydınlar ve mutlu sabahlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız programına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var stüdyomuzda değerli dinleyiciler. Aslında bizim stüdyomuzdan çok değerli saz ve söz ustaları geldi geçti. Ama sizler kanun ustası Hakan Güngör'ü biliyorsunuz. Derya Türkan'ın kemençesini zaten sizlere dinletmiştik. Kemençeye ruh katan Derya Türkan'ın ardından zaman zaman türkülerini de hep beraber dinlediğimiz ve çok beğendiğimiz, sevdiğimiz Muammer Ketencoğlu'nun da akordiyonunu tabii ki türkülerle sevdik ve hep beraber programlarımızda da dinliyoruz. Şimdi sevgili dinleyiciler, İstanbul'dan gelip ayağının tozuyla stüdyomuza konuğumuz olan Hakan Dedeleri ağırlıyoruz. Kendisi tambur sazıyla birlikte geldi ve bize olağanüstü eserleriyle birlikte bu tambur sazın da hikayesini bize anlatacak. Çok güzel bir sohbetimiz oldu, konuğumuz oldu ve Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR Halk Müziği Orkestrası'nın da konuğu oldu. Kendisiyle yaptığımız röportajı dikkatinize sunacağız ve programımız Osman Aziz'in sesinden güzel ve özel seçilmiş türküyle başlıyor. Küçük yaşta aldım sazı elime. Stüdyoda teknik yapımda Alexander Kirev, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Hepinize güzel dakikalar diliyoruz.

0: Evet sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, böyle sizin ve bizim hepimizin çok sevdiği bu güzel türküyle şimdi çok değerli bir üstadımızı, çok değerli bir dostumuzu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Çok değerli Hakan Dedeler'e hoş geldiniz diyoruz efendim.
1: Hoş bulduk. Ben de aynı mutluluğu sizinle paylaşıyorum. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Hakan Bey, sizi ön görüşmemizde bize gönderdiğiniz eserlerinizde gördüğüm ilk eser Göçmen Kızı'ydı.
1: Evet, çok seviyorum, çok sevdiğim bir eser.
0: Bizler de Bulgaristan Radyosu olarak 2022-2023 yılında bir proje gerçekleştirdik. Bulgaristan Radyosu'nun mali desteğiyle ve çok değerli ses sanatçılarımız Sunay Çalıkov, hepimizin çok sevdiği genç bir arkadaşımız ve Zerrin Süleymanoğlu, bizim çalışma masamızda annesi Zöhre ile tanıştınız. Kendisi evet, henüz 17 yaşındaydı. Ve biz bu türküyü projemize dahil ettik. Süper. Ve sizi bu türküyle ağırlamak istedik.
1: Sürpriz yaptınız. Teşekkür ederim.
0: Sürpriz yaptık ama biliyoruz sizler de Göçmen Kızı'nı çok beğeniyorsunuz, çok seviyorsunuz.
1: Evet, single da yaptım, yayınladım. O da
0: evet, mevcut. Şimdi bizim Göçmen Kızımızdan sonra bir de sizin Göçmen Kızınızı dinlemek, duymak isteriz efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.

0: kutluyoruz. Teşekkür ederiz Hakan Bey. Kanun ustası Hakan Güngör, kemençe ustası Derya Türkan, akordiyonun efendisi diyebiliriz, evet, Muammer Ketencoğlu'nun ardından şimdi tambur saz ustası Hakan Dedeler de stüdyomuzun konuğu. Tanrı misafiri olarak diyelim sizi Hakan Bey. Böyle çok sürpriz bir şekilde kapımızı çaldınız, geldiniz.
1: Nereden nereye değil mi?
0: Nereden nereye, evet. Biz ziyaretinizin nedenini sizden duymak istiyoruz ve şimdiye kadar nerelere gittik, neler yaptık anlatacağız dinleyicilerimize de.
1: Evet evet, yani ben Bulgaristan'ı ve Bulgaristan'ın kültürünü çok merak ediyorum. Ve özellikle gitmiş olduğum yerlerde de o medeniyetlerin kültürlerini, müziklerini dinlemek benim için ön planda. Dolayısıyla ben de hemen zaten sizi buldum ve buradaki müzik çalışmaları hakkında bilgi edinmek istedim. Bulgaristan'ın kendi müzik kültürünü öğrenmek istedim. Müzik öyle bir derya deniz ki ucu bucağı yok yani. O kadar medeniyetin müziği var ki öğrenmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu da benim için bir öğrenme yolculuğu. Burada çok değerli, sizin sayenizde müzisyenlerle tanıştım. O arkadaşlarımızın da müziklerini dinleme imkanım oldu.
0: Ne mutlu ki bugün tam Benere'nin Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun çok değerli halk müziği topluluğunun kayıtları var. Evet. Siz az da olsa bu kayıtlara dahil oldunuz. İlk defa böyle bir müziği duydunuz. Evet. Hatta belki şimdi dinleyicilerimizle de paylaşalım. İlk defa bir gadulka gördünüz.
1: Tabii gadulka dinledim. Yani aslında kültürler benziyor birbirine. Siz dediniz ya, Derya Türkan konuk oldu dediniz. Derya'nın çaldığı enstrüman da ona çok benziyor. Sesi de benziyor. Ama tabii gadulkanın telleri daha fazla, tel sayısı. Ve boyut olarak daha büyük ve daha bas bir sese sahip. Ama gerçekten çok arkadaşlar da profesyonel icra ediyorlar. Ve ses aralığı da çok geniş, çok güzel bir enstrüman. Bu yeni enstrümanla tanışmak gerçekten çok mutlu etti beni. Çok teşekkür ederim. Yeni bir ses duymak. Yeni bir ses hazinesi. Yani kendime yeni bir ses katmak benim için müthiş bir duygu, bir müzisyen olarak onu ifade edebilirim.
0: Tambur saz da bizim buralarda zannedersem pek yok. Belki şimdi çok değerli saz ve söz ustaları bizi dinleyecek ve yok bizde var diyenler olacak. Çünkü köylerde, taşrada, yani memleketlerde çok değerli saz ve söz ustalarımız var. Bu enstrümanları yapanlar var, çalanlar var. Ama gerçi bizler Bulgaristan Radyosu olarak sahip olduğumuz yaklaşık 5000 kayıtta böyle tambur saz diye geçmiyor. Normal saz var. Nedir tambur sazın özelliği değerli Hakan Bey?
1: Aslında çok eskilere dayanıyor. Yani aslında milattan önce 5000'e kadar dayandığını söyleyenler var. Kabartmalarda tambur kabartmaları var. Mağara resimlerinde bile biz tamburu görebiliyoruz. Sümerlerden itibaren geldiği söyleniyor. Panturdan tambura evrildiği söyleniyor. Aslında makam müziğinin, Türk musikisinin en önemli sazlarından biridir. Bütün makamları içerisinde barındırır.

tambur. Hatta çoğu insan Türk müziğinin piyanosu der tambur için. Çünkü bütün o ses hazinesini barındırdığı için çok önemli bir ses. Tambur için aslında şu anda İstanbul'a ait bir saz olduğu da söyleniyor. Gerçekten

0: Neden İstanbul'a ait olduğu söyleniyor. Tambur icra seviyesinin en yüksek görüldüğü yer şehir İstanbul. Ve tamburu en zirveye çıkaran sanatçı da Tamburi Cemil Bey. İstanbul'da yaşayan birisi. Yani bütün dünyaya tanınmasına sebep olan ve icrayı geliştiren en önemli sanatçılardan birisi. Dolayısıyla İstanbul'da çok icra edilen bir saz. Onun için İstanbul'a mal olmuş diyebiliriz. Ve görüyoruz ki sadece İstanbul'a var olmayı geçtim. Yani bütün dünyada artık yaygınlaşıyor yani. Amerika'da da tambur çalan birisini görebiliyorsunuz. Arap coğrafyasında da görebiliyorsunuz.
1: Bizim halk topluluğundan, halk müziği topluluğundan müzisyen arkadaşlar hemen ha bu tambur dediler. Hepsi evet, her biri evet, biliyordu. Yani evet. Ben de böyle şaşkınlıkla izledim. Evet, sanıyordum ki sadece ben bilmiyorum. Peki Hakan dedelerin tamburla tanışması nasıl oldu?
0: Şimdi şöyle ben aslında biliyorsunuz Kahramanmaraş Elbistan doğumluyum. Halk müziğine inanılmaz bir ilgim vardı benim. Ben bağlama çalarak müziğe başladım. Türküleri söylemeyi çok seviyordum. Ta ki konservatuar dönemime kadar. İlk olarak Sivas'ta, Aşık Veysel'in memleketinde, Cumhuriyet Üniversitesi'nde ben müzikoloji bölümünde birincilikle kazandım müzikoloji bölümünü. Orada eğitim almaya başladım. Oraya giderken şunu düşünmüştüm. Hani Aşık Veysel'in memleketi, türkülerin çok olduğu bir yer falan. Derken orada Türk müziği bölümü yoktu. Ama orada ben keman çalıyordum. Keman ve piyano çalıyordum. Orada okurken bir tane öğretmenim baktım böyle telli uzun bir saz çalıyor. Orada tanıştım. Üniversitede tambur çaldığını gördüm. Ve tambur sesini duyunca dedim yani aşık oldum sesine. Dedim benim aradığım ses bu. Yani sesimi de kullandığım için hem çalıp hem söyleyebileceğim bir enstrüman. Tamburu duyduktan sonra ben okulu bıraktım, Sivas'taki okulu. Tamburu öğrenmek için İzmir Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na gittim. Tambur bölümünde eğitimime devam ettim ve tambur bölümünden mezun oldum. Tambur bölümü.
1: O kadar aşık oldunuz.
0: Evet, ya bayıldım sesine. O kadar yani benim iç dünyamdaki ses aslında. Yani beni yansıtan ve beni duygulandıran, hissettiren bir ses. Yani sesini duyduğum zaman tüylerim ürperiyor yani. Böyle bir bu dünyadan uzaklaşıyorum diyebilirim.
1: Aynı zamanda bestecisiniz.
0: Evet, besteler de yapıyorum. Aslında benim içimdeki besteciyi de tambur çıkardı. Tambur çok iyi bir eğitmen. Hem sesinizi eğitiyor. Şarkı söylerken kendinize eşlik ediyorsunuz. Bu sesin gelişmesini sağlıyor. Aynı zamanda da bütün sesleri duyabildiğimiz için tamburda beste yapmanızı da sağlıyor sizin aslında. Benim beste süreçlerim şöyle oluyor. Mesela duygu durumumu yansıtan bir şiir gördüğümde onu defalarca okuyorum. Sonra bir baktım o şiiri ezberlemişim. Ezberleyince elime tamburu alıyorum. Baktım onun sözü ve bestesi çıkıyor yani. Bir şekilde beste olarak çıkıyor. Tambur bana yardım ediyor yani.
1: Bizim dinleyicilerimiz artık bu sizin havayı, bu tamburun o kadar güzel anlattınız ki. Gelin şimdi sizin bestenizi böyle dinleyelim. Belki tambur saz artık bizim gönlümüzde de taht kurmuş olur.
0: Çok sağ olun. Türkiye'nin en önemli şairlerinden Orhan Veli Kanık. Tabi dünyaya da mal olan bir şair. İstanbul şairi. Tambur da İstanbul sazı. Ben buluşturmak istedim. Orhan Veli de tamburu çok severmiş. Gün Olur isimli bir şiir var. Gün olur alır başımı giderim. Onu besteledim. Onu size paylaşayım.

0: Ağzınıza sağlık. Şunu itiraf
1: Çok
0: etmek
1: teşekkürler.
0: istiyorum. Müzik dünyadaki bütün silahlardan çok çok daha güçlü. Neden
1: Çok
0: mi?
1: değil mi?
0: Çünkü şu anda siz daha ilk tınıyı duyar duymaz kendimi boğaza götürdüm ve daha martıların sizin bestenizde martıların sesini duymadan oradaki martıları görebildim.
1: Ne
0: Ki
1: kadar güzel,
0: dünyadaki
1: ne kadar.
0: silahlar hiçbir güç bunu yapamaz bence.
1: Değil mi o tasvir, o tasvir müziği, o anlatım. Ben başka bir şey. İyi ki müzik var hayatımızda.
0: Peki sizin Üç Hisar
1: Grubumuz
0: diye
1: var.
0: grubunuz var. Ondan da bahseder misiniz Sayın
1: Tabii ki.
0: Hakan Bey?
1: Tabii ki. 2016 yılında ben İstanbul'da kurdum Üçhisar grubunu. Dünyaca ünlü çok değerli müzisyenlerle beraber kurdum. Türkiye'nin gitar virtüözü Erdinç Şenyaylar. Aynı zamanda çok yakından tanımış olduğunuz Sezen Aksu, Nilüfer, Ajda Pekkan. Bunların hepsinin düzenlemelerini yapan, orkestra şefliğini yapan, onların şarkılarına can veren çok önemli bir sanatçı. Aynı zamanda perküsyon denildiği zaman, ritim denildiği zaman dünyada önemli yere sahip olan Engin Gürkey'i, birçok müzik grubunun da kurulmasına vesile olan, kendi albümleri olan uluslararası sanatçılarla bir müzisyen arkadaşım. 2016 yılında buluştuk biz. Ve üçümüz kendi bestelerimizi çalmak üzere toplandık. Ve biz konserler yaparak başladık. Aslında albüm yapmadık. Genelde hep sanatçılar albüm yapar, sonra konser yapar ya. Biz konser vererek başladık. Albüm yapma düşüncemiz yoktu bizim. Ama konserlerimizi duyurmak için sosyal medya hesapları açtık. Ve açmış olduğumuz sosyal medya hesaplarına mesajlar gelmeye başladı. Biz sizin konserinizi dinledik ama müziklerinizi nerede dinleyeceğiz? Ne yapacağız hani? Sadece konserle mi kalacağız dediler. Biz de sorumlu hissettik kendimizi. İnsanlardan gelen bu teveccüh karşısında albümleri kaydetmeye başladık. Ve grup kurulduktan 2 sene sonra 2018 senesinde Hemhal isimli albümümüzü kaydettik.

0: Ve orada kendi bestelerimizi, Anadolu türkülerini dinleyicilerimizle paylaştık. Bizim albümlerimizin şöyle bir özelliği var. Bir eserimiz sözlüyse diğer eser sözsüz, enstrümantal. Ya hem sözlü müziğe yer veriyoruz hem saz müziğine yer veriyoruz. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta mesela İstanbul isimli bir eser var bizim. Bayağı bir dinlendi. Yani yaklaşık dünya genelinde 6 milyona yakın dinlenme oranına ulaştı.
1: Evet, ben de onu dinledim ilk Muammer Bey aradığında ve sizden müzikleri alınca, kabul edince ilk Göçmen Kızının Ardından İstanbul'u dinledim. Olağanüstü, kutlarım sizi. Gerçekten İstanbul'u bu kadar güzel anlatan bir eser olursa o da sizin eserinizdir.
0: O zaman onu da seslendirmek lazım. Şimdi söyledikten sonra evet, İstanbul'dan burada... Sofya'ya selam etmek adına.
1: Evet, onu buradan CD'den biz dinleteceğiz. Onu yayında sürpriz olarak dinleteceğiz. Aslında şimdi siz tambur saz çalarken şu da aklıma geldi. Mesela kanun Bulgaristan'da kullanılan bir enstrüman değildir. Ve bundan dolayı Hakan Güngör'ü maestro davet ettikçe davet ediyor. Çünkü kendisi de virtüoz zaten. Kemençe, Derya Türkan'ın kemençesi de adeta elinde canlanıyor. Kemençe de bizde bilinmiyor.
0: Bütün dünyaya mal olmuş bir sanatçı.
1: Evet. Artık. Şimdi Muammer Bey'in akordiyonu başka. Akordiyon Balkanlarda olmazsa olmaz. Bizim Ciguli gitti.
0: Damarınız.
1: Evet, Ciguli gitti Türkiye'de, yani böyle bombayı patlattı.
0: Evet, evet.
1: Rahmetli akordiyonla ünlü oldu. Şimdi tambur saz da gelince, yani burada halk orkestrasında ona benzeyen enstrümanlar var. Onları dinlerken sizin kayıtları dinleme fırsatınız oldu kısa zamanda. Böyle ortak tınalar, ortak kulağa böyle notalar geldi mi?
0: Tabii aynı coğrafyanın, aynı kederin, aynı sevincin insanlarıyız aslında baktığınızda. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Bir kere göç denen bir unsur var. Bütün insanlar bir yerlere göç ettiler. Bu göçün verdiği kültürle müzik de göçtü. Müzik hemhal oldu, yani bütün müzikler hemhal oldu, aynı duyguda buluştu. Aslında benim burada dinlediğim müzik de İstanbul'da dinlediğim müziğin ortak noktası makamsal bir müzik olması. Yani makam içeren, o duyguları içeren, o geleneksel özelliklerini ön plana çıkaran müzikler olması. Yani Batı müziği gibi değil, Batı müziği tampere sistem, bir tampere sistem, belli notalar var. Ama bizim coğrafyamızdaki müziklerin ses hazinesi daha fazla. Koma sesler var bizde. Bu koma sesler de bizim türkülerimizi, şarkılarımızı oluşturuyor. Şu tam burada da mesela gördüğümüz gibi minik minik küçük küçük sesler var ama Batı'da bu sesler yok. Klasik Batı müziğinde yok mesela. Dolayısıyla ses hazinesinin geliş olması duygularımızı daha iyi ifade etmemizi sağlıyor. Daha güzel makam, sağlık müzikler sunmamızı sağlıyor. Bence en zengin müzik dünyada makam müziği. Yani İstanbul'un müziği de o şekilde, Sofya'nın müziği de bu şekilde.

0: Evet sevgili Hakan Bey, bu da bizim Rodopların Bülbülü, Türkiye'nin gururu Kadriye Latifova.
1: Çok
0: Kadriye
1: güzel,
0: Latif.
1: Çok güzel.
0: Şöyle bir söz var. Rahmetli Zeki Müren'e sormuşlar. Sizden daha değerli bir sanatçı var mı? Balkanlarda, Bulgaristan'da Kadriye Latifova var demiş. Evet. 1960-59 yılında yapılmış bu kayıtlar bizim Bulgaristan Radyosu'nun temelini oluşturuyor. Hmm. En doğal hali budur. Bir dönemler Bulgaristan'da Kırcali, Razgrad ve Şumen tiyatroları varmış. Oradaki ses sanatçıları hem sahne alır hem türkü söyler.

0: yaz aylarında gelip burada kayıtlarını yaparlarmış. O sanatçıların sayesinde bizler yaklaşık 4500-5000 kayıda sahibiz şu anda. Ve İnşallah. En değerlisi Kadire Latifova. Kadire Latif, kendisini dinletmediğimiz gün yok. Sevmeyen insan yoktur. Yani Rodoplara giderseniz sanatçı dediğiniz andan itibaren Kadire Latifova derler, akan sular durur.
1: Aslında sizle konuştuğumuz konunun üzerine bizim konuşmamızı özetledi bu kayıt. Yani direkt anlattı yani. Kelimeler sustu, müzik konuştu diyebiliriz. Çok mutlu oldum dinlediğime. Zaten dinliyordum ama bu türküyü de dinlemek çok keyifli. Ben de belki bu türküyü seslendirebilirim albümlerimde.
0: Ne güzel. Eğer bir gün dinlendirirseniz dersiniz Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Ekibi bana böyle ilham oldu. Daha nice güzel sanatçılarımız var. Güzel sesli sanatçılarımız var. Olağanüstü.
1: Zaten albümleri toplayıp gideceğim ben.
0: Evet. Giderken. Şimdi çok değerli Bedriyeli arkadaşımız Desislava bir de Hasan Rodoplu'dan bir türkü bulacaklar. Şimdi biz kayıt arasında. Kadire Latif zaten kısa ömründe 32 yaşında vefat ediyor. Ama ardında bıraktığı o kadar fazla eser değil de kıymetli eserler bırakmış ve her türküsü böyle içten söylemiş ve ancak böyle sazlar eşlik etmiş. Artık ilerleyen kayıtlarda akordiyon eklenmiş, klarnet girmiş. Yani böyle renklendirilmiş. Bizler böyle kayıtlara sahibiz ne ki kadar, sizler şöyle Bulgaristan Radyosu'nu da böyle ziyaret etmişken bizim müziğimizi de duymuş,
1: tanımış oluyorum, çok
0: duymuş
1: mutlu oluyorum, memnun oluyorum.
0: Onun bir parçası. Belki şimdiye kadar hiç duymadınız.
1: Bu eseri ilk defa dinledim açıkçası, doğru söylemek gerekirse.
0: Sanatçıyı da ilk defa, ismini biliyor muydunuz?
1: Yani evet, bir iki ismini bilmiyordum ama sesi biliyorum yani. Bir iki eser dinledim ama... Şu an daha da aydınlanmış oldum burada. Yani hem ismini öğrenmiş oldum hem söylediği eseri öğrenmiş oldum. Ve size soracağım zaten albümlerini nereden bulabilirim diye. Edinmek istiyorum onu açıkçası.
0: 1947'lerde radyo kurulurken Radyo Sofya, eski Radyo Sofya. Yani benim yaşındaki siz böyle göçmen çevrem var dediniz, dostlarınız evet, var evet. dediniz. Sofya Radyosu dediğiniz zaman bir tepkilerini izlemeniz...
1: Peki bunlar radyo kaydı mıydı dinlediklerimiz?
0: Bunlar radyo kaydı.
1: Ha öyle mi?
0: O gösterdiğimiz bantlar...
1: Albüm değil yani, radyonun
0: hayır,
1: kendi kaydı.
0: Hayır, albüm tamam. yok. Daha çok sonra güzel, ilerleyen güzel. Günlerde, ilerleyen yıllarda buradaki tekel sahibi Balkanton denilen plak şirketi bunların plaklarını yapıyor. Ama Kadire Latifova'nın yok, diğer sanatçılarını yapıyor. Size gösterdiğimiz bantlar tektir, eşsizdir ve ancak işte elinizde tuttuğunuz o bantlar başka hiçbir yerde yoktur.
1: Gördüğüm kadarıyla burada üretilen müzik çalışmalarının insanlara ulaşmasını da sağlıyorsunuz. Bir şey gördüm, albüm köşesi gördüm. Umarım, benim de dileğim bir sanatçı olarak sizlerden ricam olsun, bu kayıtları albüm olarak lütfen bizlerle paylaşın. Bütün dünya istifade etsin bu kayıtlardan.
0: Siz biliyorum önümüzdeki hafta TRT'de program yapmaya başlayacaksınız.
1: Çarşamba günü başlıyor.
0: TRT Ankara'da Kadire Latifova'nın kayıtları var. Orada mükemmel. Korunuyor. Fonotek'te biz eski dönemlerde, gittiğimiz dönemlerde iki radyo arasında anlaşma protokol gereğince buradan kayıtlar oraya gitmiş.
1: Öyle mi, mükemmel.
0: Evet, sizin yapacağınız programı da anlatın bize şimdi.
1: Tabii ben Üçhisar grubumu kurmuştum ve demiştim ya 2018 yılında Hemhal isimli albüm yayınladık diye. Sonra 2022 yılında Aşk-ı Alem albümüyle devam ettik sürecimize. Konserlerle devam ettik. Uzun bir süredir TRT bizimle program yapmak istiyormuş. Biz Üçhisar'la program yapmak istiyoruz dedi. Bize de albümlerde olduğu gibi dinleyicilerimiz yazıyordu. Biz sizi TRT'de görmek istiyoruz. TRT'de program yapmanızı istiyoruz diye. Ben de bunu TRT Müziğin Müdürü Sayın Kenan Bölükbaş'a ilettiğimde çok yakın yaklaştı ve dedi ki yani bizim de zaten böyle bir niyetimiz vardı. Sizin gelmenizle beraber bu süreç hızlanacaktır dedi. Böylelikle biz onların da davetiyle 13 bölüm çektik. Bu arada burada seslendirmiş olduğum göçmen kızını orada çok değerli Melihat Gülses'le seslendirdik. Televizyonda da yer alıyor. Melahat Gülses'i tanıyorsunuzdur. Onun da çok güzel Balkan albümleri var. Çok güzel Balkan müzikleri söylüyor. Göçmen Kızı'nı o da icra etmişti. Dedik madem ikimiz de bunu kaydettik, düet yapalım burada dedik. Yayınladık. Çok değerli, tür ayrımı yok. Cazdan tutun halk müziğine, sanat müziğine kadar birçok sanatçıyı konuk ettik. Yani Üçhisar Orkestrası'yla beraber, bizim orkestramızla beraber onların şarkılarını icra ettik. Bunun yanı sıra programın bir bölümünde de tabii ki kendi bestelerimizi, sözsüz bestelerimizi ve sözlü bestelerimizi icra ettik. Bu şekilde devam etti. Uzun soluklu bir program. Programı da ben hazırlayıp sunuyorum.
0: Sunucu başarılar benim. Diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Umarım uzun soluklu olur. Beraber de etkileşimli güzel işler yaparız.
0: Ne güzel. Hakan Güngör ve eşi çok değerli Meral Azizoğlu. O da bizim halk müziği orkestramızın konu olmuştu. Onların da TRT'de programları var.
1: Evet.
0: Laterna programları var.
1: Evet.
0: Şimdi Göçmen Kızı'nın temelinde aslında Roman Kızı yattığını biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Göçmen Kızı daha sonra ismi değişiyor.
1: Evet, Roman Kızı deniyor da. Yani.
0: Roman Kızı ve hikayesi çok daha farklı. Bir Roman Kızı'na bir Türk subayı aşık oluyor. İşte o sözler aralarında geçiyor ama Balkanlar'da yaşanan daha doğrusu o göçler nedeniyle

0: kadına bir Türk subayı aşık oluyor. İşte o sözler aralarında geçiyor ama Balkanlarda yaşanan daha doğrusu o göçler nedeniyle Roman kızı göçmen kızı oluyor.
1: Bir de Tuna da geçiyor orada. Tuna boyu
0: evet,
1: diyor.
0: Evet.
1: Şimdi aslında benim bu eseri yapmamın da bir hikayesi var. Ben onu da size anlatayım. TRT'de önceki yıllarda Göçmen Kızı isminde bir dizi çekilecekti. Ve bu dizinin jenerik müziği olarak benden istediler aslında. Ben de kaydettim. Ama sonra yapımcılarla ilgili bir şey oldu işte. Süreç gelişti. Dizi olmadı. Ama kayıt ortaya çıktı. Dedim bari dizi olamadı. Ben de bu kaydı insanlarla paylaşayım, yayınlayayım istedim.
0: Ne güzel.
1: Tuna çevresinde çekmesi düşünülen bir diziydi. Senaryosunu bile okumuştum aslında yani. Senaryo
0: ben
1: bile...
0: de Tuna boyluyum.
1: Öyle mi?
0: Evet. Tuna gerçekten Tuna'dan kim geçtiyse onu unutamıyor. Şimdi yerli ses sanatçılarımızdan bahsetmişken bizim çok değerli Hasan Rodoplu isminde sanatçımız var. Kendisi İzmir'de oturuyor. Şimdi Hasan Rodoplu'yu dinleyelim lütfen.

0: Evet sevgili Hakan dedeler, Hasan Rodoplu'yu da dinlettik. Siz kendi müziğinizi yani sevdanızı anlatırken biz de Bulgaristan Radyosu olarak şunu paylaşmak istiyoruz. Bulgaristan topraklarında son yıllarda genellikle mesela Dobruca, Deli Orman'da ve Rodoplar'da birçok gruplar, folklor grupları kuruldu. Biz folklor diyoruz, halk müziği grupları kuruldu. Ve halk müziği sevdalıları bir araya gelip farklı folklor grupları kurdular ve müziğimizi daha doğrusu canlı tutmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorsunuz biz zor bir süreçten geçtik. Evet. Bir dönemler işte o müzik yasaktı. Ama artık hele hele pandemi döneminde şu dikkatimi çekti. Herkes kapalı olduğu için iyi ki akıllarına geldi. Herkes bir sosyal medya üzerinden kendi müziğini tanıttı. Herkese sevdirdi. Ve bizler böyle çok değerli eserlere sahip olduk. Mesela şöyle Kırcali'den Dostlar grubu var. Çok değerli. Hepsi böyle bu müziğe ömrünü vermiş kişiler. Çocukluğundan saza veya işte bu müziği sevmiş ve bir araya gelip bu müziği seslendiriyorlar. Farklı festivallere gidiyorlar. Türkiye'ye festivallere gidiyorlar. Ve her yılda ozan, böyle saz ve söz ustaların bir araya geldiği festivaller var. Bunu da size söylüyorum, belirtiyorum. Kuzeydoğu'da var, bizim Silistra tarafında. Eğer seneye zamanınız varsa gelin ziyaret edin. Tabii. Siz de konuk olursunuz.
1: Tabii ki,
0: şimdi Bedri'ye dinletecek Kırcali'den Dostlar grubunun bir eserini dinleyelim.

0: Evet değerli Hakan Bey, sizler de Dostlar Grubu'na eşlik ettiniz. Evet. Çok sevilen çok bir, türkü. Çok seviyoruz. Biz de çok
1: Yeşil
0: seviyoruz.
1: İpek Bükeyim aman aman.
0: Evet yani. Onu başka değerli gruplarda söylüyor. Muhakkak her grupta yer alır.
1: Ben de siz okuyorum şimdi, konserlerimde. Söylüyorum.
0: Ne güzel, ne güzel. Şimdi onları dinlerken siz bir uzman olarak, eğitim almış bir müzikolog olarak değerlendirmenizi istiyorum.
1: Çok güzel, müzikal olarak çok güzel, uyumlu bir kayıt yapmışlar. Sazların sesleri çok güzel. Kendi sesleri koro mantığı.
0: Dört tane saz zannedersem, iki darbuka.
1: Ben ne hissettim biliyor musunuz? Sanki TRT Yurttan Sesler Korosu'nu dinliyormuş gibi hissettim. Direkt o yani. Bana gelen o şu anda.
0: Peki şöyle diyelim.
1: Gerçekten Yurttan Tuna'nın sesleri yani.
0: Siz program yapacaksınız. Onları davet etmek ister misiniz böyle sizin programınıza?
1: Neden olmasın? Tabii ki keyifle isteriz.
0: Onlar da çok mutlu olacak. İnanın bizi taksilerinde, inşaat yerinde, çalıştıkları yerde dinliyorlar.
1: Aslında ve festivaller oluyor. Oralara da söylemek gerekiyor. Yani.
0: Evet. Onlar da zaman zaman böyle imkanları olduğu zaman gidiyorlar. Değil ama biz yerli müziğim, bizim folklorumuz bu. Bizim müziğimiz bu. Yerli Bulgaristan Türklerinin müziği bu. Size hem Kadire Latifova, iki kendisi bir efsane.
1: Evet, çok,
0: Rodopların bülbülü. Hasan Rodoplu yine çok sevilen bir sanatçı. Ve günümüzün müziğini böyle bir dinletmek istedim.
1: Çok gelmişken, eskilere gittim. Sanki eski bir kayıt gibiydi. Yani bir plaktan dinliyormuş gibi hissettim açıkçası yani. O eski duyguyu yaşatıyorlar. Yani bilmeyen demez ki bugün kaydedilmiş. Bunu söylemez yani. Eski bir kayıt değil mi der yani. Yeni bir kayıt olduğu kimsenin aklına gelmez. Siz söylemeseniz bilmeyiz yani.
0: Birçok Türkiye'de şimdi de ünlü olan sanatçılar aslında Bulgaristan Radyosu'nu, o dönemlerde Sofya Radyosu'nu dinleyerek müziğe aşık olmuş. Burada çalışan Osman Aziz hem ses sanatçısı hem radyo yapımcısı, program yapımcısı ve onu seslendirmiş o yıllarda. Hep beraber dinleyelim.

be deryalar. Kanlıca deryalar. Biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız.

0: Evet değerli Hakan dedeler, en büyüklerini size dinlettik. Kadri Latifova'dan başladık, Hasan Rodoplu'ya geçtik ve unutulmaz sesiyle Bulgaristan Türklerinin gönlünde takt kuran Osman Aziz'i de anmadan geçemedik. Bu Deryalar Türkü aslında bizde Civan Yusuf Türküsü evet, olarak geçiyor.
1: Bu bilgiyi öğrenmek de çok kıymetli oldu. Teşekkür
0: evet,
1: ediyorum.
0: Evet, biz bunu gelen tüm konuklarımıza da söylüyoruz. Çok değerli Muammer Bey de bunu, evet. Ketencoğlu bunu da paylaşıyor. Sizin şimdi bir eserinizi de duymak istiyoruz. Evet, yine tambur saz söylesin
1: tabii,
0: diyoruz.
1: Tabii. Yani son albümümüzde Aşk-ı Alem isimli albümümüzde benim Yunus Emre'den, büyük mutasavvuf Yunus Emre'den bestelediğim Aşk isimli bir eser var. İşitin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk, değmelere verilmez hürmetli nesnedir aşk diyor. Yine bu dizeyi gördüğümde çok etkilendim ve tambur ile beraber besledik diyebilirim.
0: Buyurun efendim, dinliyoruz.

0: Ağzınıza sağlık. Camın diğer tarafında teknik yapımda arkadaşım Desislava Şapkarova. Türkçeyi anlamasa da sizi böyle büyük bir hayranlıkla
1: Sağ olsun.
0: izliyor. Bedri Halis'e teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Asistanlığımızı yaptı. Tabii ki en büyük teşekkürümüz de Mahmut.

0: Gümüşer'e.
1: Sağ olun.
0: Kendisi hem çekimleri yaptı hem buradan sizi hayranlıkla izliyor.
1: Sağ olsun.
0: İyi ki geldiniz. İyi ki stüdyomuzun
1: sağ
0: konuğu
1: olun,
0: oldunuz.
1: Var olun.
0: Bize tambur sazınızı dile getirdiniz, böyle söylettirdiniz. Neler söylemek istersiniz değerli Hakan dedeler? CD'leriniz artık elimizde. Bizler onları dinleteceğiz, sevdireceğiz,
1: Çok teşekkür
0: sevdirmeye
1: ederiz. Sağ olun.
0: çalışacağız.
1: Yani müzik gibi işte ben de

0: Dedeler, CD'leriniz artık elimizde. Bizler onları dinleteceğiz,
1: Çok
0: sevdireceğiz,
1: teşekkürler.
0: sevdirmeye
1: Sağ olun.
0: çalışacağız.
1: Yani müzik gibi işte ben de göçmeyi seven bir insanım. Yani içimde hep seyahat diyen bir ses var. Ve zaman zaman iç sesim bana seslenir. Şuraya git der, buraya git der. Şimdi de iç sesim bana o kadar ısrar etti ki Sofya'ya git diye.
0: İstanbul Sofya trenine bindiniz.
1: Aynen Sofya Ekspresi'ne bindik ve
0: Ayağınızın
1: tozuyla
0: tozuyla radyoya
1: radyoya
0: geldiniz. Daha
1: geldik.
0: Sofya'yı görmeden sadece tramvay 12 nolu tramvayla Sofya'yı geçtiniz ve
1: Evet.
0: radyomuza geldiniz.
1: Ama tabii ki benim için önemli olan Sofya'nın müzik dilini önce öğrenmek. Onun için en doğru yerdeyiz. Çabalarınız için, katkılarınız için, emekleriniz için çok çok teşekkürler. Müzik kültürüne verdiğiniz değer için. Sizler olmasanız bu müzik kültürü korunamaz. Bu kayıtlar ortaya çıkamaz. Pamuklara sarıp saklayın lütfen o kayıtları.
0: Çok güzel bir mesaj. Bizler de böyle kucağımıza alıp onu sımsıkı sarılıp onu yerine getirmeye çalışacağız. Buradan bütün yaz aylarında, Mayıs aylarında başlar festivaller. Gerek Tuna Boyu'nda, gerek Dobruca'da, gerek Deli Orman'da ki gerek de Bedriye'nin vatanı Rodoplar'da festivaller yapılırsa lütfen çok değerli Hakan dedeleri, Engin Gürkeyi ve Erdinç Şen Yaylaları davet edin efendim.
1: Keyifli.
0: Sizin festivallerinize renk katacak diyerek tekrar teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Var olun.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Sayın Vedat Ahmet, Cuma öğleden sonra programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Bulgaristan, Birleşmiş Milletler'in Ukrayna bildirisine katıldı. Sofya'dan Üsküp'e Avrupa Birliği tarafından belirlenen müzakere koşullarını yerine getirme çağrısı. Şimdi haberler. Betya'nın aktardığı üzere Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında Bulgaristan Avrupa Birliği'ni desteklemektedir ve bu bağlamda Birleşmiş Milletler'de yayınlanan Ukrayna bildirisine katılmaktadır ifadelerine yer verildi. Ukrayna konulu genişletilmiş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde 50'den fazla ülke belgeyi imzaladı. Bildiride Rusya'ya Ukrayna'dan tam, derhal ve koşulsuz bir ateş kesi kabul etmesi ve esaslı barış görüşmelerine başlaması çağrısında bulunuluyor. Birleşmiş Milletler üyesi 51 ülkenin konuya ilişkin ortak bildirisinde Ukrayna'nın Mart 2025'ten bu yana tam, derhal ve koşulsuz bir ateşkesi kabul etmiş durumda olduğu belirtilerek Rusya'yı da benzer bir adım atmaya çağırıyoruz ifadeleri yer aldı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bir listeye göre Bulgaristan bildiriyi imzalayan 51 ülke arasında yer alıyor. Betya'nın yaptığı incelemeye göre Ukrayna bildirisini 27 Avrupa Birliği ülkesinin tamamı ve Avrupa Birliği'nin kendisi tarafından imzalanmıştır. Balkan ülkelerinden Türkiye, Sırbistan ve Kosova listede yer almamaktadır. Begenes'in ve Betya'nın aktardığı üzere Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bulgaristan Kuzey Makedonya'nın taahhütlerini yerine getirmesini ve Avrupa yolunda ilerlemek için gerekli değişikliklere başlamasını beklemektedir ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı

Bakanlığı'nın açıklaması, Makedonya Dışişleri Bakanı Timčo Mutsunski'nin Kuzey Makedonya'nın Bulgaristan ile gelecekteki görüşmelere Avrupa Birliği'nin de katılması konusunda ısrar ettiğini, Üsküp'ün ise bunun bireysel üye devletler veya Avrupa kurumları aracılığıyla gerçekleşmesine izin verdiğini söylemesinin ardından geldi. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın ilk diplomatın bu sözlerle ülkenin Avrupa entegrasyonunun engellenmesinin ikili bir anlaşmazlığın sonucu olduğunu, Üsküp hükümetinin ise müzakerelere başlamak için Avrupa koşullarını yerine getirmeyi reddettiğini bir kez daha ima etmeye çalıştığını öne sürdü. Betia'nın bildirdiği üzere Merkez Seçim Komisyonu Bulgaristan Sosyal Demokrasi Avrupa Sol Partisi tarafından Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday gösterilen Sergey İncov'un kaydını geçersiz ilan etti. Sergey İncov, Avrupa Solu'nun lideri Alexander Tomov ile eşleştirildi, ancak 24 Eylül'de Merkez Seçim Komisyonu sivil kayıtlara göre İncov'un 1962'den beri doğuştan Sovyet vatandaşı olduğunu belirlenen bir rapor aldı. Bu, adayların doğuştan Bulgaristan vatandaşı olmalarını şartı koşan anayasanın gerekliliklerini yerine getirilmediği

bir rapor aldı. Bu, adayların doğuştan Bulgaristan vatandaşı olmalarını şartı koşan anayasanın gerekliliklerini yerine getirilmediği anlamına geliyor. Perşembe akşamı geç saatlerde alınan bir kararla Merkez Seçim Komisyonu Alexander Tomov'un İncov'un yerine Alexander Garibov'un Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak gösterilmesi yönündeki başvurusunu kabul etti. BTV'ye konuşan Tomov, İncov'un Sovyet vatandaşı olduğunu reddetse de 1,5 saat içinde yeni bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı belirlemek zorunda kaldığını açıkladı. Hem İncov'un kaydının silinmesi hem de Garibov'un kaydına ilişkin kararlarına karşı olmak üzere Merkez Seçim Komisyonu'nun bu iki kararına 3 gün içinde Yüksek İdari Mahkemesi'ne itiraz edilebilir. İsperik Müzesi tarafından düzenlenen Kültürel Miras Günleri etkinlikleri kapsamında İsperik'in tarihi ve gelenekleri bir dizi sergi, atölye çalışması ve toplantıyla hayat buluyor. İsperik Tarih Müzesi'nin bildirdiği üzere etkinlikler 25 Eylül'de başlayıp 9 Ekim'e kadar devam edecek. Program, bölgenin tarihine ve kültürel mirasına adanmış sergiler, yaratıcı atölyeler, çocuk etkinlikleri ve organizasyonları içermektedir. Gabrovo'daki Ulusal Eğitim Müzesi ve İsperik'teki Tarih Müzesi tarafından hazırlanan Her Şeyin Bir Yeri Var ve Her Şey Yerinde sergisiyle start alacak. Sergi 25 Eylül'de İsperik Müzesi'nde kapılarını açacak. Hava durumu. Bu gece ve yarın ülke genelinde bulutlu hava seyredecek. Güneybatı bölgelerinde gece boyunca Doğu ve Güney Bulgaristan'ın birçok yerinde ise yarın yağmur yağacak. Rüzgar yarın kuzey-kuzeydoğudan orta şiddette esecek. En düşük hava sıcaklığı 7 ile 12. Karadeniz bölgesinde 16, Sofya'da 8 derece olacak. En yüksek hava sıcaklığı 17 ile 22, Sofya'da 17 derece olacak. Dağlık bölgelerde hava bulutlu olacak. Yüksek kesimlerde bulutlarla kaplı olacak. Yağmur ağırlıklı olarak ülkenin doğu yarısının dağlık bölgelerinde ve 2000 metrenin üzerindeki yerlerde kar yağacak. 1200 metre rakımlarda hava sıcaklığı 12 derece, 2000 metrelerde ise 4 derece civarında olacak. Karadeniz bölgesinde hava bulutlu seyredecek. Yer yer yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 21-23, deniz suyu sıcaklığı 21-23 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de Allah'ın izniyle sizlerle güzel bir program yapmayı ümit ediyorum. Bu konuda da Cenab-ı Allah'tan inayet ve muvaffakiyetler diliyorum. Eğitim yılının başında sayılırız daha. Çünkü Eylül ayı hala eğitim yılının başı demektir. Okullar yeni açıldı. Bazı üniversiteler yeni yeni açılıyor. Aynı zamanda yıllık Kur'an kursları da bir taraftan bu sezonda açılmaya başlıyor. Yani yaz Kur'an kurslarından sonra kısa bir ara verip yıllık Kur'an kursları da bu dönemde yeniden faaliyete geçmeye başlıyor. Hem eğitim

hem din eğitimi vesilesiyle hem de bu konuda yani Bulgaristan Müslümanları, Bulgaristan'daki Türkler açısından baktığımızda son derece önemli bir din hizmetine, din eğitimi hizmetine hayatını adamış olan bir şahsiyeti gündeme taşımak istiyorum. Onun şahsiyetinde din eğitiminin, eğitimin ve genel anlamda önemini üzerine durmak istiyorum. Bu şahıs ömrünü Bulgaristan Müslümanlarının eğitimine adayan bir alimdir. Kendisi Emrullah Efendi olarak bilinen ve bugün Pristoye Köyü, Şumen ili Kaolinovo Belediyesi Pristoye Köyü 1930'lu yıllara kadar Yusuf Hanlar olarak bilinen, kendisi de bu sebeple Yusuf Hanlarlı Emrullah Efendi olarak tanınmaktadır. Yani bugünkü Deli Orman'ın Pristoye Köyü'nden Emrullah Efendi'yi sizlerle konuşacağız, sizlere tanıtmaya çalışacağız ve onun şahsında da eğitimin ve din eğitiminin önemi, bu konudaki hizmetlerin değeri, kalıcılığı üzerine duracağız. Onun yürütmüş olduğu çalışmaların Bulgaristan'daki Müslüman ve Türk kimliğinin üzerindeki etkileri ve toplumda öncülük edecek kişilerin yetişmesinde onun verdiği hizmetlerin etkileri üzerinde duracağız.

Onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam ben çok küçükken bana ilk senin ismini öğrettiler. Allah dediler. Sen de onlara söylet güzel isimlerini. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum, bizi de duanda unutma dediler. Onlar seni çok severler Allah'ım. Rabbim hep sev onları. Ayırma rahmetinden. Mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları. Ayırma cennetinden. Cennette de birbirimizden.

Değerli dinleyiciler, toplumun gelişmesi için, toplumun kalkınması için toplumu oluşturan fertlerin bilgili, değer sahibi ve belirli bir bilince sahip olması gerekir. Fertler eğer bilgisiz olursa çok ileriye gidilemez. Değer olmazsa o bilgi insanlığın faydasına olmaz, zararına olmaya başlar. Bilinç olmazsa eldeki bilginin nasıl doğru bir şekilde kullanılacağını bilemeyiz ve değerlerimizi de bizi değerli kılacak şekilde değerlendiremeyiz. Biraz değerli, değer, değerlendirme oldu ama hakikaten öyledir. Çünkü bunlar birbirine bağlı şeyler. Yani iyi bir değerlendirme yapabilmemiz için bir takım değerlerimizin olması gerekiyor. Değer sahibi olmazsak değerlendiremeyiz, değerlendirmezsek de o değerlerden fayda görmeyiz. Biraz bir totoloji oluyor. Ama hakikaten durum böyledir. Toplumun gelişmesi bunlara bağlıdır. Bilgi olacak, değerler olacak ve bilinç olacak. İşte bu güzellikleri toplumu geliştiren, toplumun terakkisini sağlayan, toplumun yükselişini, kalkınmasını sağlayan bu güzel şeyleri insanlar ve kurumlar yaşatmaktadır. Şimdi bütün insanlar bunlara sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda değerlere dayalı bir veya bilgiye dayalı, belli bir bilince dayalı kurumlar

da oluşması gerekiyor. Ama kurumların oluşması kendiliğinden olmuyor. Toplumu oluşturan fertler, yani insandan geçiyor. Dolayısıyla her şeyin merkezinde insan var. İnsanın bilgisi olması gerekiyor. Bilgili olmalı gerekiyor insan. Değerli olmalı olması gerekiyor ve bilinçli olması gerekiyor. Buna sahip olan insanların sayısı arttığında kurumlar da o şekilde olur. Kurumların da bilgi kapasitesi genişlemiş olur. Kurumların da kendilerine göre şekillenmiş değerleri olur. Ve kurumlar da belli bir bilinç etrafında şekillenir ve ona göre hareket eder. Dolayısıyla toplumun da bilgili, değerli ve bilinçli olması bu şekilde sağlanmış olur. Şimdi işin temelinde insan var dedik. Yani fert var. Yani çoğun olabilmesi için bir kere birin olması gerekiyor. Bir insan. Bir insan, iki insan, üç insan ve devamı geliyor. Böylece kurumlar ve toplumlar oluşuyor. Bu bakımdan bazen bir insanın bir toplumun hayatının seyrini değiştirecek güce sahip olduğunu, potansiyele sahip olduğunu biz tarih boyunca görüyoruz. Bunun en önemli, bizim açımızdan en büyük örneği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz geldiğinde tek kişiydi. Zamanla yanında Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd gibi insanlar birer birer toplandılar ve 5 sene sonra 40 kişiye ulaştılar. 5 sene sonra 40 kişiye ulaştılar. Ama bu ilk 5 kişi ve sonraki 35 kişi, toplam 40 kişi tarihin seyrini değiştirdi. İnsanlığın tarihinin akışını değiştirdi. Genellikle işte kaderini değiştirdi ifadesi kullanılıyor. Kaderini, parantez içinde söyleyeyim, kaderi değişmez. Kader Allah Teala'nın çizdiği gibidir ama seyir değişir. Çünkü kaderi değiştirmek biraz iddialı bir şey. Hatta bizim İslam'ın ruhuna uymayan bir ifade. Onun için kullanırken bazı ifadeleri doğru kullanmamız gerekiyor. Parantez içinde bunu da söylemiş olalım. Şimdi Peygamber Efendimiz insanlığın tarihinin seyrini değiştirdi diyoruz. Toplumun gidişatını değiştirdi. İşte Bulgaristan Müslümanları ölçeğinde, Bulgaristan Türk toplumu ölçeğinde olaya baktığımızda böyle bir önemli şahsiyet, tabii ki kıyas kabil değildir Peygamber Efendimizle kıyaslamak, ama Bulgaristan Müslümanları ölçeğinde baktığımızda Emrullah Efendi'yi bu şekilde değerlendirebiliriz. Deli Orman'ın bağrında yetişmiş olan Emrullah Efendi hakikaten yürütmüş olduğu eğitim çalışmalarıyla, bakın özellikle vurguluyorum, eğitim çalışmalarıyla, ki bunun başında da ve ağırlıklı olarak din eğitimi, ahlak eğitimi, değer eğitimi gelmektedir. Emrullah Efendi fizik öğretmedi, kimya öğretmedi ama fiziği öğretecek, kimyayı öğretecek, biyolojiyi öğretecek insanları yetiştirdi ve o insanları yetiştirecek insanları buldu. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü bir insan her şeyi de uzman olma imkanı söz konusu değildir. Şimdi Emrullah Efendi böyle önemli bir olayı gerçekleştirdi. Böyle önemli bir şahsiyet oldu dedik. Hani benzetmek uygun olmamakla birlikte, yani doğru Peygamber Efendimizle hiç kıyas kabul edecek durumda olmamakla birlikte, hani Peygamber Efendimizin yolunun yolcusu olması hasebiyle böyle konuyu ele

alıyorum. Emrullah Efendi hakikaten son derece önemli bir şahsiyettir. Onun önemli bir şahsiyet oluşunu daha iyi anlamak için biraz kendisini tanıyacağız, biraz yapmış olduğu hizmetleri değerlendireceğiz.

Kıymetli dinleyiciler, Deli Orman'ın bağrından yetişen ve Bulgaristan Müslüman Türk toplumu açısından son derece önemli eğitim ve toplum hizmetleri gören Emrullah Efendi'yi tanımaya çalışıyoruz. Emrullah Efendi, kısaca kendisini tanıtmak adına birkaç bilgi paylaşalım. Emrullah Efendi 15 Nisan 1878 tarihinde dünyaya gelmiştir. Dikkat edin, 15 Nisan 1878. Bulgaristan'ın tam Osmanlı'dan ayrıldığı dönemde, yani Bulgaristan'ın prenslik olarak varlığını, yeni bir devlet olarak varlığını ortaya koyduğu dönemde

O kritik dönemde dünyaya gelmiş. Deli Orman'ın eski Türk köylerinden Yusuf Hanlar köyünde, bugün Pristoye olarak bilinen bu büyük, şirin köyde son derece önemli tarihi olaylara sahne olan o önemli köyde dünyaya gelmiştir. Son derece önemli olaylara derken, sahne olan köy derken, 1989 yılındaki Mayıs olaylarının ilk ortaya çıktığı köydür. Yani Bulgaristan'ın demokratikleşme sürecinin başladığı yerleşim yeridir. Yani böyle bir özelliği de var Pristoye köyünün. Emrullah Efendi yeni Bulgaristan prensliğinin kurulduğu ilk günlerde o köyde dünyaya geliyor. Babası aslen Malatyalıdır. Dikkat edin, babası aslen Malatyalıdır. Anadolu'dan Osmanlı döneminde, o dönemde işte Silistra bölgesi o kazaya geliyor ve tahsildar, vergi memuru olarak çalışıyor. Fakat tam o sıralarda savaş başlıyor. Savaş başladığında Anadolu'ya dönmüyor veya dönemiyor, bilemiyoruz. Biraz o konuda tabii belli araştırmalar da yaptık bazı arşiv belgeleri ışığında. Hatta bir makale de yayınladık. Ama tam niye dönmedi, nasıl dönmedi bilmiyoruz. Fakat kendisi daha önce Malatya'da yaşarken evli, daha sonra Deli Orman'a geliyor, işte görev icabı, savaş sebebiyle oralarda kalıyor ve bugünkü Pristoye, o dönemdeki Yusuf Hanlar köyüne gelerek orada evleniyor ve oraya yerleşiyor. Babasının adı Feyzullah Hacı Hasan. Emrullah Efendi'nin annesiyle evleniyor ve köyde yaşamaya başlıyor. Köyde bir dönem öğretmenlik ve imamlık yaptığına dair bazı bilgiler de var. Şimdi burada bir parantez açarak hakkaniyet adına söyleyelim. Emrullah Efendi ile ilgili yıllardan beri bazı çalışmalar, araştırmalar yapıyoruz. Daha önce de Osman Keskioğlu, ondan sonra İbrahim Hatipoğlu bu konularda çalışmalar yapmış. Rahmetli İsmail Canbazov yine çalışmalar yapmış. Özellikle İbrahim Hatipoğlu, kendisi hocam da olur. Ve onun yapmış olduğu çalışmalar, araştırmalar Emrullah Efendi'nin önemli bir şahsiyet olmasını, önemli bir şahsiyet olarak daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Rahmetli Yusuf Kerim Hoca yine Nüvvap mezunlarından, kendisiyle ilgili ilk çalışmaları yapanlardandır. Son dönemlerde Şumen'de Nüvvap İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yapan ve müdür yardımcılığı yapan Mehmet Hasan'ın da bazı çalışmaları var Emrullah Efendi hakkında. Hatta küçük bir broşür niteliğinde küçük bir kitapçık da yayınladı Emrullah Efendi'nin hayatını ve mücadelesini anlatan. Bunu da burada parantez içerisinde belirtmiş olalım. Bizim burada paylaşmış olduğumuz bilgilerde hem kendi araştırmalarımız hem de bu değerli ilim adamlarının araştırmalarına dayanmaktadır. Emrullah Efendi'nin babasından söz ettik. Feyzullah Hacı Hasan Yusuf Hanlar köyüne, Pristoye köyüne yerleşiyor ve ömrünü orada tamamlıyor. Ve ömrünü orada tamamlıyor derken çok erken yaşta vefat ediyor. Emrullah Efendi 9 yaşındayken vefat ediyor babası. Yani Emrullah Efendi 9 yaşındayken olduğuna göre, tabii bir de kardeşleri var, abileri var Emrullah Efendi'nin. Yani babası çok genç yaşta vefat etmiş demektir. Tam yaşını bilemiyoruz. Daha sonra 12 yaşında da annesi vefat ediyor Emrullah Efendi'nin.

Düşünebiliyor biliyor musunuz? Yani Emrullah Efendi hem biraz Peygamber Efendimizin yolundan giden birisi olarak örnek olarak verdik ya, biraz benzetme yaptık. Peygamber Efendimizin annesinin vefat etmesi, daha doğrusu önce babasının, sonra annesinin, sonra dedesinin vefat etmesi. Emrullah Efendi'nin de önce babası 9 yaşındayken, 12 yaşındayken de annesi vefat ederek tam bir yetim olarak kalıyor. İlk eğitimini köyünde almaya başlıyor. Muhsin Efendi adında bir zattan köyünde ilk eğitimini alıyor. Bu da ilk eğitim dediğimizde de o dönemin şartlarında Kur'an okuma, Arapçayı okuma, yani Arap harflerini öğrenme, Kur'an okuma ve basit hesap işlemleri vesaire, bir takım hayatta yardımcı olacak, kendilerine yardımcı olacak, faydalı olacak bilgileri edinmekten ibaret. Sıbyan Mektebi diyoruz. Yani ilk mektep, ilk okul. Bundan sonra kendisinin ilme yatkın olduğu görülüyor. Bu sebeple de abileri Emrullah Efendi'ye okumasını tavsiye ediyorlar. Onu Silistra'da bulunan Saturizade, eski medreselerden birisi, Satırlı Medresesi olarak da bilinen Saturizade medresesine gidiyor ve orada eğitim görüyor. Sadece orada değil, farklı medreselerde de, rivayetlere göre farklı medreselerde de eğitim görüyor. Bu arada geçimini sağlamak için, işte abim beni okutuyor demiyor. Yaz günleri geliyor, tarlada çapa, ne iş varsa işte çalışıyor, ziraatla uğraşıyor. Ayrıca Ramazan aylarında da Ramazan hocalığı yaparak, geleneksel bir uygulamadır bu. Cer dediğimiz, hem öğrendiklerini pratiğe döküyor hem de harçlığını çıkarıyor ki daha sonra eğitim görürken, 9 ay eğitim görüyorlar. 3 ay, mübarek 3 aylar ve Ramazan'da tatil oluyor medreseler. O esnada da işte geçimini sağlayacak bir şeyler çıkarmaya gayret ediyor. Hem de öğrendiklerini paylaşıyor. Bu da son derece önemli bir uygulamadır din eğitiminde. Maalesef günümüzde biraz ihmal edilmiş. Yani eskiden medreseler, ki bu 1900 2000'li yıllara kadar neredeyse imam hatiplerimizde de devam etti. Ramazan ayında okullar tatil olur. Ramazan'da öğrenciler öğrendiklerini giderler, cemaate aktarırlar. Aynı zamanda kendilerini bir tecrübe ederler. Öğrendiklerinin karşılığını, yani sağlamasını yaparlar daha doğrusu. Aynı zamanda halkın da desteğini, maddi desteğini alırlar. Bu şekilde karşılıklı bir faydaya dönüşür Ramazan ayı. Ne yazık ki bunu şu anda kaybetmiş durumdayız, bu uygulamayı. İnşallah yeniden bu uygulama canlanır ki İslam'ın ruhuna uygun bir din eğitimi ancak bu şekilde olur. Emrullah Efendi Silistra'da bir müddet eğitim gördükten sonra, bu bir müddet dediğimizde 8 yıl kadar, hatırlayabildiğim kadarıyla 8-10 yıl kadar, daha sonra İstanbul'a gider ve İstanbul'da yeni faaliyete başlamış olan İstanbul Üniversitesi, o zaman hala İstanbul Darülfünun'u diye geçiyor, İstanbul Üniversitesi'nin İlahiyat, yani Ulumu Şer'iye şubesine, yani ilahiyat fakültesine talebe olur. Dikkat edin, Emrullah Efendi orada okuyan ilk öğrencidir. Bulgaristanlı ilk öğrencidir. İstanbul Üniversitesi'nde okuyan daha belki bir iki kişi var ama özellikle İstanbul Üniversitesi'nin ilahiyat fakültesinde okuyan ilk öğrencidir. Ondan önce medreselerde okuyanlar var fakat ilahiyat eğitimini İstanbul Üniversitesi Darülfünun'un İlahiyat Fakültesi'nde alan ilk öğrencidir Emrullah Efendi, tespitlerimize göre. Onun için bu son derece önemli bir husus. 1913 yılında da oradan başarıyla
mezun olur. Aliyyül Ala

Kıymetli dinleyiciler, Bulgaristan Müslüman Türk toplumunun eğitim hayatında, dini hayatında ve genel olarak toplumsal hayatında son derece kritik noktalarda birisinde bulunan Emrullah Efendi'yi, son derece önemli rolü olan bir alim, bir eğitimci Emrullah Feyzullah Efendi'yi tanımaya, tanıtmaya ve anlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda kendisinin hayatından kısaca bahsediyoruz ve gördüğümüz kadarıyla bir yetimin, yetimlik onun kaderiydi. Yetimlik tıpkı Peygamber Efendimiz gibi onu da erken yaşta buldu. Belki de Allah'ın takdiriydi, belki değil, bu Allah'ın takdiriydi ve Allah'ın ileriye dönük çok özel bir planlamasıydı. Çünkü evet, yetimlik onun kaderiydi ama kader yolculuğunda

onun aynı zamanda başka bir refiki, başka bir dostu da vardı. O da eğitimdi. Belki de Bulgaristan'dan o dönemin şartlarında İstanbul'a gidip de üniversite eğitimi alan birkaç kişiden birisiydi. Üniversitede ilahiyat eğitimi alan, İstanbul Üniversitesi'nde ilahiyat eğitimi alan o dönemin ilklerinden birisiydi. Bu Emrullah Efendi'nin imkansızlıkların onun ilim aşkını engel olamayacağını bize göstermektedir. Emrullah Efendi'nin hayatı öyle güzelliklerle dolu ki, evet zorluklar da var ama öyle güzelliklerle dolu ki, bütün zorluklara rağmen insanın eğitime zaman ayırabileceğini, eğitim yolunda yürüyebileceğini, özellikle din eğitimi noktasında belirli bir yere gelebileceğini bizlere açıkça göstermektedir. Çünkü küçük yaşta hem annesini hem babası vefat eden, hem anası hem babası vefat eden Emrullah Efendi bütün zorluklara rağmen eğitim yolundan hiçbir zaman ayrılmamış ve eğitimini en güzel bir şekilde tamamladığı gibi daha sonra hayatının sonuna kadar da eğitimle meşgul olmuştur. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Hayatının sonuna kadar eğitimle meşgul olmuştur. Çünkü Emrullah Efendi, bakın daha köyündeki ilk mektepten başlayarak, yani 1880'li yıllardan başlayarak 1913 yılına kadar eğitim görüyor. Bu ne ediyor? Aşağı yukarı böyle bir 25 yıl kadar eğitim görüyor. Bundan sonra hatta 30 yıla yakın bir eğitim görüyor. Ondan sonra ise 1913'ten itibaren, belki orada askerlik dönemini eğer istisna edersek, ömrünün sonuna kadar da eğitimle meşgul oluyor. Bu da eğitimle dolu bir hayat demektir. Ömrünün sonuna kadar diyorum, çünkü vazifesi başında öğretmen ve müdürlük yaparken vefat ediyor. 30 Eylül 1941 tarihinde. 30 Eylül 1941 tarihinde vefat ediyor Emrullah Efendi ve dolayısıyla bugünlerde, önümüzdeki günlerde Emrullah Efendi'nin vefatının 85. seneyi devriyesi, yani yıl dönümü oluyor. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Kendisine fatihalar ve dualar gönderiyoruz. Şimdi Emrullah Efendi'yi konuşurken tabii konuşacağımız nokta eğitimdir. Bir kere onun eğitim aldığı yerler önemli. Köyünde başlayan eğitimi, sonra Silistra'da dönemin önemli medreseleri bunlar. Orada aldığı eğitim önemli. Ama bundan daha önemlisi İstanbul'da aldığı eğitimdir. Çünkü İstanbul'da onun aldığı eğitim hem eğitim anlayışında, hem din anlayışında, hem de fikriyatının gelişmesinde son derece önemli bir rol oynamıştır. Çünkü orada çok değerli dönemin seçkin ilim adamlarından ders görmüştür. Bunların arasında mesela Tenkihul Kelam fi Akaid Ehli İslam yazarı olan, önemli bir eserdir bu dönemin akaidle ilgili, kelamla ilgili, Abdüllatif el-Harputi var. Ki kendisi Emrullah Efendi hayatı boyunca ders verdiği sürece bu hocasının kelam kitabını derslerinde okutmuştur, takrir etmiştir. Ve her fırsatta bunun üzerine durmuştur. Çünkü doğru bir şekilde inancı doğru bir anlayışla yerleştirme konusunda özel gayret

0: ayetleri vardır Emrullah Efendi'nin. Ayrıca dönemin büyük alimlerinden Abdurrahman Şeref, daha sonra İstanbul Müftülüğü yapıyor Abdurrahman Şeref güzel yazıcı, Mustafa Asım Efendi, Manastırlı İsmail Hakkı büyük bir ilim adamı, müfessir, Hasan Fehmi Efendi, Hüseyin Avni Efendi, Ömer Hayri Efendi gibi ilim adamlarından ders görüyor. Bir de hem Arapça uzmanı hem de aynı zamanda Sahih-i Buhari'nin tecrit muhtasarı var. Tecrit'i şerh eden Babanzade Ahmet Naim Efendi var. Hem bir felsefecidir kendisi, hem bir muhaddistir, hem bir Arapça uzmanıdır. Kendilerinden ders görüyor. Aynı zamanda o dönemin İstanbul'daki hareketlerinden ve fikir cereyanlarından istifade ediyor. Bunlar arasında özellikle de kendisiyle ilgili yazılanlarda Muhammed Zahid el-Kevseri, ki İslam dünyasının önemli fakihlerindendir, önemli Hanefi ulemasındandır, kendisinden çok istifade ettiğini biz biliyoruz. Ayrıca Sırat-ı Müstakim çevresi, ki o dönemde yine İslam dünyasının canlanmasını, yeniden bir toparlanmasını hedefleyen bir fikri cereyandır onun etrafında bulunanlar. Bu Sırat-ı Müstakim dergisini takip ediyor ve daha sonra Bulgaristan'da okumaya ve okutmaya da gayret ediyor. Bütün bu olumlu gelişmeler hem ilmi yönden hem fikri yönden Emrullah Efendi'nin iyi bir şahsiyet, değerli bir şahsiyet, değerli bir ilim adamı, değerli bir fikir adamı ve aynı zamanda da bir mücadeleci, bir hareket adamı olarak yetişmesini sağlıyor. Bundan dolayı kendisinin İstanbul'da kalıp Anadolu'da ve İstanbul'da hizmet etmesini istiyorlar. Fakat Emrullah Efendi bir vefa duygusuyla doğduğu topraklara gelmeyi tercih ediyor. Bu da işte onun hayatındaki dönüm noktalarından biri olmakla beraber Bulgaristan Türklerinin hayatında da önemli bir imzayı atmasına sebep olduğu için son derece önemli bir dönüm noktası olarak görülmelidir.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Kıymetli dinleyiciler, Emrullah Efendi İstanbul'da iyi bir eğitim hayatı yaşıyor. Orada fikren, ilmen zenginleşiyor. Ve bundan sonra bir tercih yapma zorunda kalıyor. İstanbul'da mı kalacak, şahsi kariyerini düşünerek, yoksa topluma hizmet borcunu ödemek için, yetiştiği topluma karşı vefasını göstermek için memleketine mi dönecek? İşte o memleketine dönmeyi tercih ediyor. İlim tahsil etmekle yetinmeyip öğrendiği ilmi memleketine taşıma kararı alıyor. Deli Orman'a geliyor. Deli Orman'a geldiğinde tabii yeni Balkan Savaşları bitmiş, fakat Birinci Dünya Savaşı başlamak üzere. Buna rağmen Emrullah Efendi gelir gelmez tabii dönemin müftülüğünün de sahip çıkmasıyla Şumen şehrine geliyor ve orada Müşebbekli Cami diye bilinen, Müşebbekli Cami diye bilinen veya halk arasında Muşavaklı Cami diye bilinen caminin medresesine müderris olarak görev yapmaya başlıyor. Medresede çalışmaya başlıyor. Ve ilk yaptığı şey o kısıtlı imkanlarla çalışan, zor durumda olan, fiziki olarak da zor durumda olan, maddi olarak da zor durumda olan medreseye çekip düzen veriyor, bir farklı bir ortam oluşturmaya çalışıyor. Tamir ettirerek modern

modern bir eğitim anlayışıyla, İstanbul Üniversitesi'nde gördüğü modern eğitim anlayışıyla hizmet etmeye başlıyor. Orada Medrese-i Aliye adı verilen medresenin temellerini atıyor. Yani bu medresenin temellerini atıyor, fakat Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Birinci Dünya Savaşı başladığı için Emrullah Efendi asker oluyor. Ve askerdeyken, tabii o dönemde askerlik farklı, Müslüman askerlerin başında imamlar var. Aynı zamanda işte tabur imamlığı yapıyor. Bir de bölük vaizliği de yapıyor. Yani askerlerin manevi ihtiyaçlarını karşılayacak imamlar var. Yani onların dini ihtiyaçlarını karşılayacak imamlar var. Manevi olarak besleyecek, irşad edecek, bilgilendirecek, eğitim verecek vaizler var. O yüzden Birinci Dünya Savaşı sırasında Emrullah Efendi tabur imamlığı ve bölük vaizliği yaparak askerlik vazifesini yerine getiriyor, vatani borcunu ödüyor. Daha sonra dönüyor ve medresedeki başlattığı çalışmasını sürdürüyor. Ne zamana kadar? 1922 yılında Şumen şehrinde tarihi Nüvvap Medresesi kuruluncaya kadar. 27 Kasım 1922 tarihinde Nüvvap Medresesi kurulunca, daha kurulmasından bir iki ay önce, Emrullah Efendi dönemin en uygun şahsiyeti olarak tespit ediliyor ve ilk defa Bulgaristan'da lise üstünde, daha doğrusu lise düzeyinde ve yüksek düzeyde eğitim verecek Nüvvap Medresesi'nin müdürü olarak tayin ediliyor. Ve bu hizmetini öğretmenlikle birlikte 1941 yılına kadar, vefat edinceye kadar sürdürüyor. Emrullah Efendi Arapça dersi veriyor, kelam dersi veriyor, yeri geliyor mantık dersi veriyor, yüksek kısmında mecelle dersi okutuyor. Dolayısıyla hem öğrencilerle ders verme noktasında, hem okulu idare etme noktasında çok önemli bir hizmeti oluyor Emrullah Efendi'nin. Onun için öğrencilerinin şahsiyetlerinin inşasında da eşsiz bir role sahip. Bundan dolayı kendisinin okulu sadece bir müessesi olarak değil, bir emanet olarak gördüğünü, talebelerini sadece basit bir öğrenci olarak değil, yetiştirilecek bir nesil olarak değerlendirdiğini, müdürlüğünü ise bir sorumluluk vazifesi olarak gördüğünü ifade edebiliriz. Emrullah Efendi Nüvvabı sadece yönetmekle kalmamış, onun ruhunu veren, onun ruhunu taşıyan bir eğitimci olarak temayüz etmiştir. Onun için belli başlı talebeleri, eğer Emrullah Efendi gibi mücadeleci bir şahsiyet olmasaydı, Nüvvap Medresesi bu önemli tarihi rolü oynayamazdı diyorlar. Nedir bu önemli tarihi rol? Bulgaristan Müslüman Türk toplumuna aydın, yani münevver, İslam'ın ruhuyla tanışık, İslam'ın ruhuyla, ahlakıyla barışık, İslam'ın güzellikleri üzerinde taşıyan ama aynı zamanda zamanı, çağı iyi okuyan ilim adamları, yani müftüler, baş müftüler, hocalar, vaizler, öğretmenler ve yazarlar, şairler, gazeteciler, topluma öncülük eden idareciler yetiştirmesidir. Bu tabii büyük fedakarlıklarla olmuştur ve bu önemli hizmetin, bu önemli kurumun, artık asırlık günümüze kadar gelen kurumun etkileri de daha

Daha belki bir asır devam edecek kurumun en belirgin şahsiyetlerinden, en önemli şahsiyetlerinden birisi, en önde geleni hatta Emrullah Efendi'dir. Onun için kendisini vefatının 85. yılında, yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin diyoruz. Böylece sizleri de değerli dinleyiciler Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun Türkçe Yayınlar Bölümünün bu yayınında önce haberleri dinleyebilirsiniz. BNR Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni sunduktan sonra günün getirdikleri programıyla huzurunuzda olacağız ve bugün başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki kampanya hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Cuma öğleden sonra programının tekrarını da bu akşam günün getirdikleri bölümünden sonra dinleyebilirsiniz. Önce haberlerin özetleri. Sunucunuz Sevda Dükkancı. Sosyologlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde düşük katılım bekliyor. IMF heyeti Bulgaristan'ı ziyaret edecek. Asgari ücret artık hayat pahalılığını dikkate alarak düzenlenecek. 500 bin ihtiyaç sahibine 50'şer avro devlet desteği verecek. İsperih kasabasında kültürel miras günleri başladı. Şimdi haberler. 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı

yaşandığını da sözlerine ekledi. Beneri'ye konuşan Alfa Research uzmanı Boryana Dimitrova ise kayda değer bir değişim yaratabilecek nitelikte bir rekabet ortamı hissedilmediği görüşünü paylaştı. 300'den fazla seçmenin bulunduğu sandıklarda kullanılacak elektronik oylama makinelerine ilişkin olaraksa bu cihazlara yönelik herhangi bir endişe bulunmadığına dikkat çeken Dimitrova, bir tek makinelerin varlığı nedeniyle seçmen katılımında yapay bir düşüş yaşanmasını beklemiyorum değerlendirmesinde bulundu. IMF Uluslararası Para Fonu'ndan bir heyet Bulgaristan'ı ziyaret edecek. BNR muhabiri Marta Mladenova'nın aktardığı üzere Fabian Bornhorst liderliğindeki ekip 28 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında ülkemizde bulunacak. IMF uzmanlar heyeti ziyaretlerinde mevcut ekonomik ve finansal gelişmeleri ele almak üzere hükümet yetkilileri, Merkez Bankası temsilcileri, özel sektör temsilcileri ve diğer paydaşlarla görüşmeler yapacak. Bu ziyaret IMF'nin üye ülkelerle yürüttüğü izleme ve diyalog süreçlerine yönelik düzenli temaslarının bir parçası niteliği taşıyacak. Asgari ücret artık hayat pahalılığını dikkate alarak düzenlenecek. Parlamento, Bulgaristan'da asgari ücretin belirlenmesine yönelik yeni bir mekanizmayı kabul etti. Asgari ücretin seviyesi, yaşam maliyeti, ücretlerin genel düzeyi ve dağılımı, ücret artış oranları ve uzun vadeli iş gücü verimliliği düzeyleri dikkate alınarak ücretin ülke içindeki satın alma gücünü yansıtacak şekilde belirlenecek. Asgari ücretin yeterliliği, ücretin %60'ı ve yaşam maliyeti olmak üzere iki referans değer temel alınarak her 3 yılda bir değerlendirilecek. Parlamento, motor yakıtı olarak kullanılan doğal gaz ve sıvılaştırılmış petrol gazına yönelik 1 Ekim'den 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacak şekilde sıfır özel tüketim vergisi oranını nihai olarak onayladı. Milletvekilleri LPG ve doğal gazda sıfır özel vergileri ve vergi depoları yasasındaki değişiklikleri birinci ve ikinci okumada tek oturumda onaylayarak kabul etti. Tasarıyı sunan ilerici Bulgaristan vekilleri bu tedbirin yüksek yakıt fiyatlarıyla Orta Doğu'daki jeopolitik durumun petrol, petrol ürünleri ve doğalgaz tedarik zincirlerinde yol açtığı aksaklıkların yarattığı olumsuz ekonomik sonuçları hafifletmeye yönelik geçici adımlar atma ihtiyacından kaynaklandığını belirtti. Sosyal Yardımlar Ajansı artan yakıt ve temel gıda fiyatları karşısında en savunmasız grupları desteklemeye yönelik tek seferlik tedbir olan 50 avroluk enflasyon yardımlarını 1 Ekim'den itibaren banka yoluyla ödemeye başlayacak. Söz konusu destek ödemeleri 1 Ekim ile 26 Ekim tarihleri arasında postanelerden de şahsen ihtiyaç sahiplerine tahsil edilebilecek. Hükümetin aldığı tedbirlerin bir parçası olan söz konusu program, düşük gelirli birey ve ailelere, kış sezonunda ısınma yardımı alan, kurumlarda yetişen 21 yaşına kadar gençler ve çocuklara, engelli çocukları olan ailelere, yetimlere ve akrabaların yanında ya da koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklara, ayrıca sosyal destek alan engelli gazilere ve savaş mağdurlarına herhangi bir başvuru yapılmaksızın otomatik olarak sağlanacaktır. Sosyal Politika Bakanlığı verilerine göre enflasyon karşıtı destek niteliğindeki 50'şer avroluk yardıma ihtiyaç sahibi 550 bin kişiye ulaşacaktır. İsperih Müzesi tarafından düzenlenen Kültürel Miras Günleri etkinlikleri kapsamında İsperih'in tarihi ve gelenekleri bir dizi sergi, atölye çalışması ve toplantıyla hayat buluyor. İsperih Tarih Müzesi'nin bildirdiği üzere etkinlikler 25 Eylül'de başlayıp 9 Ekim'e kadar devam edecek. Program bölgenin tarihine ve kültürel mirasına adanmış sergiler, yaratıcı atölyeler, çocuk etkinlikleri ve organizasyonları içermektedir. Gabrova'daki Ulusal Eğitim Müzesi ve İsperih'teki Tarih Müzesi

tarafından hazırlanan Her Şeyin Bir Yeri Var ve Her Şey Yerinde sergisiyle start aldı. Sergi 25 Eylül'de İsperik Müzesi'nde kapılarını açtı. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre bugün itibariyle Türkiye istikametinde Kapitan Andreevo ve Lesovo sınır kapılarında yük kamyon trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre son 24 saatte ülkede meydana gelen 12 ciddi trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Bir de spor haberimiz Kırcalı'dan geliyor. Kırcalı merkezli Arda Futbol Kulübü sosyal medya üzerinden yaptığı resmi açıklamayla santrfor Nabil Magni ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Başarılı geçen sağlık kontrolleri ve kulübün spor direktörü Ivailo Petkov'la yapılan görüşmenin ardından taraflar 3 yıllık bir anlaşmaya imza attı. Böylece Arda Kırcalı futbol takımına yeni santrfor Tunuslu Nabil Magni tayin edilmiş oldu. 29 Eylül 2001 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Magni, Tunus milli takımında da forma giymiştir. Nabil Magni daha önce Bulgaristan'da Heber formasıyla 28 maça çıktı ve 9 gol kaydetti. Oyuncu son olarak Yunan kulübü Volos'ta görev almıştı. Hava durumu. Bu gece ve yarın hava bulutlu olacak. Güneybatı bölgelerde gece boyunca Doğu ve Güney Bulgaristan'ın birçok yerinde yarın yağmur yağacak. Rüzgar yarın kuzey-kuzeydoğudan orta şiddette esecek. En doğu bölgelerde ise geçici olarak kuvvetli esecek. En düşük sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında, Karadeniz kıyılarında 16'ya kadar. Sofya'da ise 8 civarında olacak. Dağlık bölgelerde hava bulutlu olacak. Karadeniz kıyılarında hava bulutlu, yer yer yağmur yağışlı. Kuzey-kuzeydoğudan orta ve yer yer kuvvetli rüzgarlar esecek. En yüksek sıcaklıklar 21 ila 23 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 21-23 derece olacak. Haberleri sunduk.

0: getirdikleri.
1: Günün getirdikleri.
2: Değerli dinleyiciler, günün getirdikleri programında seçim kampanyasına bir göz atacağız. Seçim kampanyasına jeopolitika ve yurt dışı Bulgarlar konuları damga vuracak.

Dünyası bu dünya, herkes kendi dünyasında, herkes kendi hülyasında. Her gün bugün başka diye, bugün dünden güzel diye, bugün her şey güzel diye.

25 Ekim tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir ay kala seçim kampanyası başlamak üzeredir. Yapılacak seçimler olağan olsa da öncesinde Bulgaristan'ın siyasi tarihinde eşi benzeri olmayan gelişmeler yaşandı. Yılın başında halka sesleniş konuşması yapan 5. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görev süresi dolmadan istifa ettiğini duyurdu. Bunu müteakip 19 Nisan tarihinde düzenlenen erken genel seçimlerde ise Radev'in öncülüğünde oluşturulan İlerici Bulgaristan Koalisyonu mutlak çoğunluk kazandı. Bu sayede tek partili hükümet oluşturma imkanını bulan Radev, böylece Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığından sonra başbakanlık koltuğuna oturan tek kişi konumuna geldi. Rumen Radev'in görevini tamamlamayı kabul eden İlyana Yotova ise Bulgaristan Cumhuriyeti'nin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Halihazırda Yotova, bulunduğu adres itibarıyla Dondukov 2 olarak bilinen cumhurbaşkanlığına seçtiği yardımcı adayı, gazeteci ve Betya Haber Ajansı'nın genel müdürü Kiril Volchev'le birlikte namzettir. Cumhurbaşkanlığı yarışına daha 26 aday ikilisi katılırken, devlet başkanı adaylarından 6'sının kadın olduğu dikkat çekiyor. GERB Partisi kurulduğu 2009 yılından bu yana ilk defa Cumhurbaşkanlığına aday ikilisi göstermezken, Delan Peyeski'nin liderliğindeki DPS, Merkez Seçim Komisyonu'nda kayıt yaptırmakla birlikte ortaya adaylık

koymadı. Halk Meclisi'nde temsil edilen partilerden Cumhurbaşkanlığına liderini aday gösteren tek parti ise Vazirajdane oldu. Kamuoyu Araştırma Kuruluşu MIARA uzmanı Pırvan Semyonov, Bulgaristan Radyosu'na konuşurken daha kurumsal, daha sert ve daha radikal olmak üzere birkaç tipten seçim kampanyalarının yürütüleceği tahmininde bulundu. Seçmen katılımının ne olacağını da merak uyandıran bir konu olduğunu belirten sosyolog, Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının ilginç olan diğer bir tarafının da gelenek üzerine daha ilk turda galibiyetle sonuçlanmaması ve dolayısıyla kazananın belirlenmesi için ikinci tura gidilmesi gerekliliğinin oluşması olduğunu öne sürdü. Sözlerine göre seçmenler tarafından ülke kupası için oynanan futbol finali olarak algılanan ikinci tur oylamada genelde güncel olan iki en büyük siyaset akını yarışır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı ayrı adayların ağırlık verdiği konular da son derece önemli. Jeopolitika ile ilgili olan konuların, yaşam kalitesine ilişkin söylenenlerin çok olacağı kesindir. Diğer çok mühim bir mevzu da görüldüğü üzere seçim ekiplerince artık hazırlanmış olan negatif kampanya olacak diyen Parvan Semyonov. Milletvekili Asen Vasilev'in bundan sayılı günler önce yaptığı açıklamada, İlyana Yotova'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı görevini yaptığı dönemde af kararı verdiği 28 kişiden 5'inin uyuşturucu ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili hükümlüler olduğunu duyurmasına işaret etti. Af kararı verilen hükümlülerden Ognyan Atanasov'un 2022 yılında serbest bırakıldıktan sonra 2025'te yine üstünde uyuşturucu bulundurmaktan dolayı tutuklanması olayı Prodovzhava Mepromyanata ve Demokratik Bulgaristan milletvekillerinin şimdiki cumhurbaşkanının seçim yarışından çekilmesini talep etmelerine sebep oldu. Parvan Semyonov kaçınılmaz jeopolitika konularından biri olan Ukrayna Savaşı ile ilgili iki farklı söylem çatışmasını beklediğini söyledi. Bir yandan muhtemelen Batı-Doğu konusunda sitem olacak. Diğer taraftansa barış ve ulusal menfaat doğrultusunda hareket etme gerekliliği öne sürülecek. Her iki söylemin kendi dinleyicileri var. Ben tahmin yapmak konusunda acele etmek istemiyorum. Üstelik henüz veriler de yok. Siyasi analiz yapanların ihtimal verme hakkını kullanarak iki cephenin taraftar kitlesi açısından pek simetrik olmadığını ve bunun muhtemelen daha birinci turda görüleceğini söylemekte yetineceğim, diyor Parvan Semyonov. Son yıllarda ülkemizde yaşanan siyasi istikrarsızlık oyumuzu almaya aday olanların davranışını ve vatandaşlarla iletişim kurmak için seçtikleri yöntemleri izlememize birçok olanak sağladı. Birçoğu ülkenin farklı köşelerine giderek insanlarla doğrudan temas kurmaktansa sosyal medya üzerinden canlı yayın yöntemini tercih etti. Bu kampanya sırasında aynı uygulamanın yeni örneklerini mi göreceğiz? Bu soru üzerine Miara Ajansı uzmanının cevabı şöyle oldu. Evet, göreceğiz. Fakat bazı adaylar sosyal medyada güçlü olurken diğer bazıları daha çok farklı vesilelerle ülkenin çeşitli yerlerinde toplantı yapılmasından ibaret kurumsal gelenekte güçlüdür. Bu yaklaşımların her ikisi içinde olası olumluluklar barındırır. Ancak hangisinin daha etkili olduğuna dair bir tahminim yoktur. Parvan Semyonov, seçim ajitasyonunun yapılacağı önümüzdeki bir aylık dönemde yurt dışı Bulgarlar konusunda söylenenlerin de çok olması beklentisini dile getirdi. Şimdiye kadar bu konu Cumhurbaşkanı yardımcılarının esas sorumlulukları arasında yer alıyordu. Kampanyanın mahiyetinden dolayı aday olan ikililerden birinin yıllar içinde bu konuda ciddi icraat yediği bulunmaktadır. Bu ikili bundan kısa süre öncesine kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı olan bir kişi ve çalışmaları yurt dışındaki Bulgarlar arasında ağların oluşturulmasına yönelik olan bir kişiden ibarettir. Bu yüzden sanırım bu konu çokça kullanılacak.
Diğer yandansa seslendikleri seçmenler yurt dışı

dışında bulunan insanlar var. Zira daha liberal toplulukların yurt dışında ciddi sayıda taraftarları mevcut. Yurt dışı Bulgarlar ayrıca daha milliyetçi profilde olan daha radikal bazı adayların da bahsine konu olacak. Parvan Simeonov, Cumhurbaşkanlığı makamının yetki ve sorumluluklarının o denli çok olmadığını, asıl gayesinin Bulgaristan'ın haritadaki konumlandırılması ve de yurt dışı topluluklara yönelik tutumu olduğunu hatırlattı. Bu nedenle yurt dışı Bulgarların kampanyanın odağına alınması, vatan ve memleketle olan bağına yönelik politikalardan ziyade onların kimliğiyle ilgili politikalardan dolayı olacak. Bulgaristan'ın 7. Cumhurbaşkanı'nın seçileceği oylamaya yönelik kampanya 25 Eylül saat 00.00'da başlayıp 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 24 saat kala sona erecek. Evet değerli dinleyiciler, bizler de bir ay boyunca Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, seçim kampanyasını objektif bir şekilde takip edeceğiz ve sizlere aktaracağız. Programımız şimdi Vedat Ahmet'in hazırlayıp sunduğu Cuma öğleden sonra programın bir kesmiyle devam edecek.

yılının başında sayılırız daha. Çünkü Eylül ayı hala eğitim yılının başı demektir. Okullar yeni açıldı. Bazı üniversiteler yeni yeni açılıyor. Aynı zamanda yıllık Kur'an kursları da bir taraftan bu sezonda açılmaya başlıyor. Yani yaz Kur'an kurslarından sonra kısa bir ara verip yıllık Kur'an kursları da bu dönemde yeniden faaliyete geçmeye başlıyor. Hem eğitim hem din eğitimi vesilesiyle hem de bu konuda yani Bulgaristan Müslümanları, Bulgaristan'daki Türkler açısından baktığımızda son derece önemli bir din hizmetine, din eğitimi hizmetine hayatını adamış olan bir şahsiyeti gündeme taşımak istiyorum. Onun şahsiyetinde din eğitiminin, eğitimin ve genel anlamda önemin üzerine durmak istiyorum. Bu şahıs ömrünü Bulgaristan Müslümanlarının eğitimine adayan bir alimdir. Kendisi Emrullah Efendi olarak bilinen ve bugün Pristoye Köyü, Şumen ili Kaolinovo Belediyesi Pristoye Köyü 1930'lu yıllara kadar Yusuf Hanlar olarak bilinen, kendisi de bu sebeple Yusuf Hanlarlı Emrullah Efendi olarak tanınmaktadır. Yani bugünkü Deli Orman'ın Pristoye Köyü'nden Emrullah Efendi'yi sizlerle konuşacağız, sizlere tanıtmaya çalışacağız ve onun şahsında da eğitimin ve din eğitiminin önemi, bu konudaki hizmetlerin değeri, kalıcılığı üzerine duracağız. Onun yürütmüş olduğu çalışmaların Bulgaristan'daki Müslüman ve Türk kimliğinin üzerindeki etkileri ve toplumda öncülük edecek kişilerin yetişmesinde onun verdiği hizmetlerin etkileri üzerinde duracağız. Değerli dinleyiciler, toplumun gelişmesi için, toplumun kalkınması için toplumu oluşturan fertlerin bilgili, değer sahibi ve belirli bir bilince sahip olması gerekir. Fertler eğer bilgisiz olursa çok ileriye gidilemez. Değer olmazsa o bilgi insanlığın faydasına olmaz, zararına olmaya başlar. Bilinç olmazsa eldeki bilginin nasıl doğru bir şekilde kullanılacağını bilemeyiz ve değerlerimizi de bizi değerli kılacak şekilde değerlendiremeyiz. Biraz değerli, değer, değerlendirme oldu ama hakikaten öyledir. Çünkü bunlar birbirine bağlı şeyler. Yani iyi bir değerlendirme yapabilmemiz için bir takım değerlerimizin olması gerekiyor. Değer sahibi olmazsak değerlendiremeyiz. Değerlendirmezsek de o değerlerden fayda görmeyiz. Biraz bir totoloji oluyor. Ama hakikaten durum böyledir. Toplumun gelişmesi bunlara bağlıdır. Bilgi olacak, değerler olacak ve bilinç olacak. İşte bu güzellikleri toplumu geliştiren, toplumun terakkisini sağlayan, toplumun yükselişini, kalkınmasını sağlayan bu güzel şeyleri insanlar ve kurumlar yaşatmaktadır. Şimdi bütün insanlar bunlara sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda değerlere dayalı bir veya bilgiye dayalı, belli bir bilince dayalı kurumlar da oluşması gerekiyor. Ama kurumların oluşması kendiliğinden olmuyor. Toplumu oluşturan fertler, yani insandan geçiyor. Dolayısıyla
her şeyin merkezinde insan var. İnsanın bilgisi olması gerekiyor. Bilgili olmalı gerekiyor insan, değerli olmalı olması gerekiyor ve bilinçli olması gerekiyor. Buna sahip olan insanların sayısı arttığında kurumlar da o şekilde olur. Kurumların da bilgi kapasitesi genişlemiş olur. Kurumların da kendilerine göre şekillenmiş değerleri olur. Ve kurumlar da belli bir bilinç etrafında şekillenir ve ona göre hareket eder. Dolayısıyla toplumun da bilgili, değerli ve bilinçli olması bu şekilde sağlanmış olur. Şimdi işin temelinde insan var dedik. Yani fert var. Yani çoğun olabilmesi için bir kere birin olması gerekiyor. Bir insan. Bir insan, iki insan, üç insan ve devamı geliyor. Böylece kurumlar ve toplumlar oluşuyor. Bu bakımdan bazen bir insanın bir toplumun hayatının seyrini değiştirecek güce sahip olduğunu, potansiyele sahip olduğunu biz tarih boyunca görüyoruz. Bunun en önemli, bizim açımızdan en büyük örneği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz geldiğinde tek kişiydi. Zamanla yanında Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd gibi insanlar birer birer toplandılar ve 5 sene sonra 40 kişiye ulaştılar. 5 sene sonra 40 kişiye ulaştılar. Ama bu İlk 5 kişi ve sonraki 35 kişi, toplam 40 kişi tarihin seyrini değiştirdi. İnsanlığın tarihinin akışını değiştirdi. Genellikle işte kaderini değiştirdi ifadesi kullanılıyor. Kaderini, parantez içinde söyleyeyim, kaderi değişmez. Kader Allah Teala'nın çizdiği gibidir ama seyir değişir. Çünkü kaderi değiştirmek biraz iddialı bir şey. Hatta bizim İslam'ın ruhuna uymayan bir ifade. Onun için kullanırken bazı ifadeleri doğru kullanmamız gerekiyor. Parantez içinde bunu da söylemiş olalım. Şimdi Peygamber Efendimiz insanlığın tarihinin seyrini değiştirdi diyoruz.

toplumun gidişatını değiştirdi. İşte Bulgaristan Müslümanları ölçeğinde, Bulgaristan Türk toplumu ölçeğinde olaya baktığımızda böyle bir önemli şahsiyet, tabii ki kıyas kabil değildir Peygamber Efendimizle kıyaslamak, ama Bulgaristan Müslümanları ölçeğinde baktığımızda Emrullah Efendi'yi bu şekilde değerlendirebiliriz. Deli Orman'ın bağrında yetişmiş olan Emrullah Efendi hakikaten yürütmüş olduğu eğitim çalışmalarıyla, bakın özellikle vurguluyorum, eğitim çalışmalarıyla, ki bunun başında da ve ağırlıklı olarak din eğitimi, ahlak eğitimi, değer eğitimi gelmektedir. Emrullah Efendi fizik öğretmedi, kimya öğretmedi. Ama fiziği öğretecek, kimyayı öğretecek, biyolojiyi öğretecek insanları yetiştirdi ve o insanları yetiştirecek insanları buldu. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü bir insan her şeyi de uzman olma imkanı söz konusu değildir. Şimdi Emrullah Efendi böyle önemli bir olayı gerçekleştirdi. Böyle önemli bir şahsiyet oldu dedik. Hani benzetmek uygun olmamakla birlikte, yani doğru da Peygamber Efendimizle hiç kıyas kabul edecek durumda olmamakla birlikte, hani Peygamber Efendimizin yolunun yolcusu olması hasebiyle böyle konuyu ele alıyorum. Emrullah Efendi hakikaten son derece önemli bir şahsiyettir. Onun önemli bir şahsiyet oluşunu daha iyi anlamak için biraz kendisini tanıyacağız, biraz yapmış olduğu hizmetleri değerlendireceğiz. Kıymetli dinleyiciler, Deli Orman'ın bağrından yetişen ve Bulgaristan Müslüman Türk toplumu açısından son derece önemli eğitim ve toplum hizmetleri gören Emrullah Efendi'yi tanımaya çalışıyoruz. Emrullah Efendi, kısaca kendisini tanıtmak adına birkaç bilgi paylaşalım. Emrullah Efendi 15 Nisan 1878 tarihinde dünyaya gelmiştir. Dikkat edin, 15 Nisan 1878. Bulgaristan'ın tam Osmanlı'dan ayrıldığı dönemde, yani Bulgaristan'ın prenslik olarak varlığını, yeni bir devlet olarak varlığını ortaya koyduğu dönemde, o kritik dönemde dünyaya gelmiş. Deli Orman'ın eski Türk köylerinden Yusuf Hanlar köyünde, bugün Pristoye olarak bilinen bu büyük, şirin köyde son derece önemli tarihi olaylara sahne olan o önemli köyde dünyaya gelmiştir. Son derece önemli olaylara derken, sahne olan köy derken, 1989 yılındaki Mayıs olaylarının ilk ortaya çıktığı köydür. Yani Bulgaristan'ın demokratikleşme sürecinin başladığı yerleşim yeridir. Yani böyle bir özelliği de var Pristoye köyünün. Emrullah Efendi yeni Bulgaristan prensliğinin kurulduğu ilk günlerde o köyde dünyaya geliyor. Babası aslen Malatyalıdır. Dikkat edin, babası aslen Malatyalıdır. Anadolu'dan Osmanlı döneminde, o dönemde işte Silistra bölgesi o kazaya geliyor ve tahsildar, vergi memuru olarak çalışıyor. Fakat tam o sıralarda savaş başlıyor. Savaş başladığında Anadolu'ya dönmüyor veya dönemiyor, bilemiyoruz. Biraz o konuda tabii belli araştırmalar da yaptık bazı arşiv belgeleri ışığında. Hatta bir makale de yayınladık. Ama tam niye dönmedi, nasıl dönmedi bilmiyoruz. Fakat kendisi daha önce
Malatya'da yaşarken evli, daha sonra Deliorman'a geliyor, işte görev icabı, savaş sebebiyle oralarda kalıyor ve bugünkü Pristoye, o dönemdeki Yusuf Hanlar köyüne gelerek orada evleniyor ve oraya yerleşiyor. Babasının adı Feyzullah Hacı Hasan. Emrullah Efendi'nin annesiyle evleniyor ve köyde yaşamaya başlıyor. Köyde bir dönem öğretmenlik ve imamlık yaptığına dair bazı bilgiler de var. Şimdi burada bir parantez açarak hakkaniyet adına söyleyelim. Emrullah Efendi ile ilgili yıllardan beri bazı çalışmalar, araştırmalar yapıyoruz. Daha önce de Osman Keskioğlu, ondan sonra İbrahim Hatipoğlu bu konularda çalışmalar yapmış. Rahmetli İsmail Cambazov yine çalışmalar yapmış. Özellikle İbrahim Hatipoğlu, kendisi hocam da olur. Ve onun yapmış olduğu çalışmalar, araştırmalar Emrullah Efendi'nin önemli bir şahsiyet olmasını, önemli bir şahsiyet olarak daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Rahmetli Yusuf Kerim Hoca yine Nüvvap mezunlarından, kendisiyle ilgili ilk çalışmaları yapanlardandır. Son dönemlerde Şumen'de Nüvvap İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yapan ve müdür yardımcılığı yapan Mehmet Hasan'ın da bazı çalışmaları var Emrullah Efendi hakkında. Hatta küçük bir broşür niteliğinde küçük bir kitapçık da yayınladı Emrullah Efendi'nin hayatını ve mücadelesini anlatan. Bunu da burada parantez içerisinde belirtmiş olalım. Bizim burada paylaşmış olduğumuz bilgilerde hem kendi araştırmalarımız hem de bu değerli ilim adamlarının araştırmalarına dayanmaktadır. Emrullah Efendi'nin babasından söz ettik. Feyzullah Hacı Hasan Yusuf Hanlar köyüne, Pristoye köyüne yerleşiyor ve ömrünü orada tamamlıyor. Ve ömrünü orada tamamlıyor derken çok erken yaşta vefat ediyor. Emrullah Efendi 9 yaşındayken vefat ediyor babası. Yani Emrullah Efendi 9 yaşındayken olduğuna göre, tabii bir de kardeşleri var, abileri var Emrullah Efendi'nin. Yani babası çok genç yaşta vefat etmiş demektir. Tam yaşını bilemiyoruz. Daha sonra 12 yaşında da annesi vefat ediyor Emrullah Efendi'nin. Düşünebiliyor musunuz? Yani Emrullah Efendi hem biraz Peygamber Efendimiz'in yolundan giden birisi olarak örnek olarak verdik ya, biraz benzetme yaptık. Peygamber Efendimiz'in annesinin vefat etmesi, daha doğrusu önce babasının, sonra annesinin, sonra dedesinin vefat etmesi, Emrullah Efendi'nin de önce babası 9 yaşındayken, 12 yaşındayken de annesi vefat ederek tam bir yetim olarak kalıyor. İlk eğitimini köyünde almaya başlıyor. Muhsin Efendi adında bir zattan köyünde ilk eğitimini alıyor. Bu da ilk eğitim dediğimizde de o dönemin şartlarında Kur'an okuma, Arapçayı okuma, yani Arap harflerini öğrenme, Kur'an okuma ve basit hesap işlemleri vesaire, bir takım hayatta yardımcı olacak, kendilerine yardımcı olacak, faydalı olacak bilgileri edinmekten ibaret. Sıbyan mektebi diyoruz. Yani ilk mektep, ilk okul. Bundan sonra kendisinin ilme yatkın olduğu görülüyor. Bu sebeple de abileri Emrullah Efendi'ye okumasını tavsiye ediyorlar. Onu Silistra'da bulunan Saturizade, eski medreselerden birisi, Satırlı Medresesi olarak da bilinen Saturizade medresesine gidiyor ve orada eğitim görüyor. Sadece orada değil, farklı medreselerde de, rivayetlere göre farklı medreselerde de eğitim görüyor. Bu arada geçimini

ağlamak için. İşte abilerim beni, abim beni okutuyor demiyor. Yaz günleri geliyor, tarlada, çapa, ne iş varsa işte çalışıyor, ziraatla uğraşıyor. Ayrıca Ramazan aylarında da Ramazan hocalığı yaparak, geleneksel bir uygulamadır bu, cer dediğimiz, hem öğrendiklerini pratiğe döküyor hem de harçlığını çıkarıyor ki daha sonra eğitim görürken, 9 ay eğitim görüyorlar, 3 ay mübarek 3 aylar ve Ramazan'da tatil oluyor medreseler. O esnada da işte geçimini sağlayacak bir şeyler çıkarmaya gayret ediyor. Hem de öğrendiklerini paylaşıyor. Bu da son derece önemli bir uygulamadır din eğitiminde. Maalesef günümüzde biraz ihmal edilmiş. Yani eskiden medreseler, ki bu 1900-2000'li yıllara kadar neredeyse imam hatiplerimizde de devam etti. Ramazan ayında okullar tatil olur. Ramazan'da öğrenciler öğrendiklerini giderler, cemaate aktarırlar. Aynı zamanda kendilerini bir tecrübe ederler. Öğrendiklerinin karşılığını, yani sağlamasını yaparlar daha doğrusu. Aynı zamanda halkın da desteğini, maddi desteğini alırlar. Bu şekilde karşılıklı bir faydaya dönüşür Ramazan ayı. Ne yazık ki bunu şu anda kaybetmiş durumdayız, bu uygulamayı. İnşallah yeniden bu uygulama canlanır ki İslam'ın ruhuna uygun bir din eğitimi ancak bu şekilde olur. Emrullah Efendi Silistra'da bir müddet eğitim gördükten sonra, bu bir müddet dediğimizde 8 yıl kadar hatırlayabildiğim kadarıyla, 8-10 yıl kadar, daha sonra İstanbul'a gider ve İstanbul'da yeni faaliyete başlamış olan İstanbul Üniversitesi, o zaman hala İstanbul Darül Funun'u diye geçiyor, İstanbul Üniversitesi'nin İlahiyat, yani Ulûm-u Şer'iyye Şubesi'ne, yani İlahiyat Fakültesi'ne talebe olur. Dikkat edin, Emrullah Efendi orada okuyan ilk öğrencidir. Bulgaristanlı ilk öğrencidir. İstanbul Üniversitesi'nde okuyan daha belki bir iki kişi var ama özellikle İstanbul Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nde okuyan ilk öğrencidir. Ondan önce medreselerde okuyanlar var fakat ilahiyat eğitimini İstanbul Üniversitesi Darül Funun'un İlahiyat Fakültesi'nde alan ilk öğrencidir Emrullah Efendi, tespitlerimize göre. Onun için bu son derece önemli bir husus. 1913 yılında da oradan başarıyla mezun olur. Aliyyül Ala derecesiyle, çok üstün bir başarıyla mezun olur. Kıymetli dinleyiciler, Bulgaristan Müslüman Türk toplumunun eğitim hayatında, dini hayatında ve genel olarak toplumsal hayatında son derece kritik noktalarda birisinde bulunan Emrullah Efendi'yi, son derece önemli rolü olan bir alim, bir eğitimci Emrullah Feyzullah Efendi'yi tanımaya, tanıtmaya ve anlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda kendisinin hayatından kısaca bahsediyoruz ve gördüğümüz kadarıyla bir yetimin, yetimlik onun kaderiydi. Yetimlik tıpkı Peygamber Efendimiz gibi onu da erken yaşta buldu. Belki de Allah'ın takdiriydi, belki değil, bu Allah'ın takdiriydi ve Allah'ın ileriye dönük çok özel bir planlamasıydı. Çünkü evet, yetimlik onun kaderiydi ama kader yolculuğunda onun aynı zamanda başka bir refiki, başka bir dostu da vardı. O da eğitimdi. Belki de Bulgaristan'dan o dönemin şartlarında İstanbul'a gidip de üniversite eğitimi alan birkaç kişiden birisiydi. Üniversitede ilahiyat eğitimi alan, İstanbul Üniversitesi'nde ilahiyat

eğitimi alan o dönemin ilklerinden birisiydi. Bu Emrullah Efendi'nin imkansızlıkların onun ilim aşkını engel olamayacağını bize göstermektedir. Emrullah Efendi'nin hayatı öyle güzelliklerle dolu ki, evet zorluklar da var ama öyle güzelliklerle dolu ki, bütün zorluklara rağmen insanın eğitime zaman ayırabileceğini, eğitim yolunda yürüyebileceğini, özellikle din eğitimi noktasında belirli bir yere gelebileceğini bizlere açıkça göstermektedir. Çünkü küçük yaşta hem annesini hem babası vefat eden, hem anası hem babası vefat eden Emrullah Efendi bütün zorluklara rağmen eğitim yolundan hiçbir zaman ayrılmamış ve eğitimini en güzel bir şekilde tamamladığı gibi daha sonra hayatının sonuna kadar da eğitimle meşgul olmuştur. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Hayatının sonuna kadar eğitimle meşgul olmuştur. Çünkü Emrullah Efendi, bakın daha köyündeki ilk mektepten başlayarak, yani 1880'li yıllardan başlayarak 1913 yılına kadar eğitim görüyor. Bu ne ediyor? Aşağı yukarı böyle bir 25 yıl kadar eğitim görüyor. Bundan sonra hatta 30 yıla yakın bir eğitim görüyor. Ondan sonra ise 1913'ten itibaren, belki orada askerlik dönemini eğer istisna edersek, ömrünün sonuna kadar da eğitimle meşgul oluyor. Bu da eğitimle dolu bir hayat demektir. Ömrünün sonuna kadar diyorum, çünkü vazifesi başında öğretmen ve müdürlük yaparken vefat ediyor. 30 Eylül 1941 tarihinde. 30 Eylül 1941 tarihinde vefat ediyor Emrullah Efendi ve dolayısıyla bugünlerde, önümüzdeki günlerde Emrullah Efendi'nin vefatının 85. seneyi devriyesi, yani yıl dönümü oluyor. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Kendisine fatihalar ve dualar gönderiyoruz. Şimdi Emrullah Efendi'yi konuşurken tabii konuşacağımız nokta eğitimdir. Bir kere onun eğitim aldığı yerler önemli. Köyünde başlayan eğitimi, sonra Silistra'da dönemin önemli medreseleri bunlar. Orada aldığı eğitim önemli. Ama bundan daha önemlisi İstanbul'da aldığı eğitimdir. Çünkü İstanbul'da onun aldığı eğitim hem eğitim anlayışında, hem din anlayışında, hem de fikriyatının gelişmesinde son derece önemli bir rol oynamıştır. Çünkü orada çok değerli dönemin seçkin ilim adamlarından ders görmüştür. Bunların arasında mesela Tenkihul Kelam fi Akaid Ehli İslam yazarı olan önemli bir eserdir bu dönemin. Akaidle ilgili, kelamla ilgili Abdüllatif el-Harputi var. Ki kendisi, Emrullah Efendi, hayatı boyunca ders verdiği sürece bu hocasının kelam kitabını derslerinde okutmuştur, takrir etmiştir. Ve her fırsatta bunun üzerine durmuştur. Çünkü doğru bir şekilde inancı doğru bir anlayışla yerleştirme konusunda özel gayretleri vardır Emrullah Efendi'nin. Ayrıca dönemin büyük alimlerinden Abdurrahman Şeref, daha sonra İstanbul müftülüğü yapıyor Abdurrahman Şeref, güzel yazıcı, Mustafa Asım Efendi, Manastırlı İsmail Hakkı, büyük bir ilim adamı, müfessir, Hasan Fehmi Efendi,

Hüseyin Avni Efendi, Ömer Hayri Efendi gibi ilim adamlarından ders görüyor. Bir de hem Arapça uzmanı hem de aynı zamanda Sahih-i Buhari'nin tecrit muhtasarı var. Tecrit'i şerh eden Babanzade Ahmet Naim Efendi var. Hem bir felsefecidir kendisi, hem bir muhaddistir, hem bir Arapça uzmanıdır. Kendilerinden ders görüyor. Aynı zamanda o dönemin İstanbul'daki hareketlerinden ve fikir cereyanlarından istifade ediyor. Bunlar arasında özellikle de kendisiyle ilgili yazılanlarda Muhammed Zahid el-Kevseri ki İslam dünyasının önemli fakihlerindendir, önemli Hanefi ulemasındandır. Kendisinden çok istifade ettiğini biz biliyoruz. Ayrıca Sırat-ı Müstakim çevresi ki o dönemde yine İslam dünyasının canlanmasını, yeniden bir toparlanmasını hedefleyen bir fikri cereyandır onun etrafında bulunanlar. Bu Sırat-ı Müstakim dergisini takip ediyor ve daha sonra Bulgaristan'da okumaya ve okutmaya da gayret ediyor. Bütün bu olumlu gelişmeler hem ilmi yönden hem fikri yönden Emrullah Efendi'nin iyi bir şahsiyet, değerli bir şahsiyet, değerli bir ilim adamı, değerli bir fikir adamı ve aynı zamanda da bir mücadeleci, bir hareket adamı olarak yetişmesini sağlıyor. Bundan dolayı kendisini İstanbul'da kalıp Anadolu'da ve İstanbul'da hizmet etmesini istiyorlar. Fakat Emrullah Efendi bir vefa duygusuyla doğduğu topraklara gelmeyi tercih ediyor. Bu da işte onun hayatındaki dönüm noktalarından biri olmakla beraber Bulgaristan Türklerinin hayatında da önemli bir imzayı atmasına sebep olduğu için son derece önemli bir dönüm noktası olarak görülmelidir. Kıymetli dinleyiciler, Emrullah Efendi İstanbul'da iyi bir eğitim hayatı yaşıyor. Orada fikren, ilmen zenginleşiyor. Ve bundan sonra bir tercih yapma zorunda kalıyor. İstanbul'da mı kalacak, şahsi kariyerini düşünerek, yoksa topluma hizmet borcunu ödemek için, yetiştiği topluma karşı vefasını göstermek için memleketine mi dönecek? İşte o memleketine dönmeyi tercih ediyor. İlim tahsil etmekle yetinmeyip öğrendiği ilmi memleketine taşıma kararı alıyor. Deli Orman'a geliyor. Deli Orman'a geldiğinde tabii yeni Balkan Savaşları bitmiş fakat Birinci Dünya Savaşı başlamak üzere. Buna rağmen Emrullah Efendi gelir gelmez tabii dönemin müftülüğünün de sahip çıkmasıyla Şumen şehrine geliyor ve orada Müşebbekli Cami diye bilinen, Müşebbekli Cami diye bilinen veya halk arasında Muşavaklı Cami diye bilinen caminin medresesine müderris olarak görev yapmaya başlıyor. Medresede çalışmaya başlıyor. Ve ilk yaptığı şey o kısıtlı imkanlarla çalışan, zor durumda olan, fiziki olarak da zor durumda olan, maddi olarak da zor durumda olan medreseye çekip düzen veriyor. Bir farklı bir ortam oluşturmaya çalışıyor. Tamir ettirerek modern bir eğitim anlayışıyla İstanbul Üniversitesi'nde gördüğü modern eğitim anlayışıyla hizmet etmeye başlıyor. Orada Medrese-i Aliye adı verilen medresenin temellerini atıyor. Yani bu medresenin temellerini atıyor fakat Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Birinci Dünya Savaşı başladığı için Emrullah Efendi asker oluyor. Ve askerdeyken tabii o dönemde askerlik farklı. Müslüman askerlerin başında

0: imamlar var. Aynı zamanda işte tabur imamlığı yapıyor. Bir de bölük vaizliği de yapıyor. Yani askerlerin manevi ihtiyaçlarını karşılayacak imamlar var. Yani onların dini ihtiyaçlarını karşılayacak imamlar var. Manevi olarak besleyecek, irşad edecek, bilgilendirecek, eğitim verecek vaizler var. O yüzden 1. Dünya Savaşı sırasında Emrullah Efendi tabur imamlığı ve bölük vaizliği yaparak askerlik vazifesini yerine getiriyor. Vatani borcunu ödüyor. Daha sonra dönüyor ve medresedeki başlattığı çalışmasını sürdürüyor. Ne zamana kadar? 1922 yılında Şumen şehrinde Tarihi Nüvvap Medresesi kuruluncaya kadar. 27 Kasım 1922 tarihinde Nüvvap Medresesi kurulunca, daha kurulmasından bir iki ay önce, Emrullah Efendi dönemin en uygun şahsiyeti olarak tespit ediliyor ve ilk defa Bulgaristan'da lise üstünde, daha doğrusu lise düzeyinde ve yüksek düzeyde eğitim verecek Nüvvap Medresesi'nin müdürü olarak tayin ediliyor. Ve bu hizmetini öğretmenlikle birlikte 1941 yılına kadar, vefat edinceye kadar sürdürüyor. Emrullah Efendi Arapça dersi veriyor, kelam dersi veriyor, yeri geliyor mantık dersi veriyor, yüksek kısmında mecelle dersi okutuyor. Dolayısıyla hem öğrencilerle ders verme noktasında, hem okulu idare etme noktasında çok önemli bir hizmeti oluyor Emrullah Efendi'nin. Onun için öğrencilerinin şahsiyetlerinin inşasında da eşsiz bir role sahip. Bundan dolayı kendisinin okulu sadece bir müessesi olarak değil, bir emanet olarak gördüğünü, talebelerini sadece basit bir öğrenci olarak değil, yetiştirilecek bir nesil olarak değerlendirdiğini, müdürlüğünü ise bir sorumluluk vazifesi olarak gördüğünü ifade edebiliriz.
1: Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.